insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine. Ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: İniler Viyana Efendi Viyana Efendi İniler İniler Viyana Efendi Viyana Efendi
1: Ali Süzen yayında. Viyana
0: Efendi. Viyana Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yeni bir günde, yeni bir yayında, yeni bir sabahta sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bendeniz Ali Süzen. An itibariyle canlı canlı Viyana FM'de sizlerle birlikteyiz. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Artse Zentrum Simmering, 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28. Bowl Kebap, Parndorf ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Floria Events Dekorasyon, özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Floria süslüyor. Gürbey Restorant, Viyana'nın çorbacısı, 10. Viyana'da Kuellenstrasse 100 numara. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Rota Home ve Rota Möbel mağazaları. 2 şubesiyle hizmetinizde 10. Viyana ve 11. Viyana'da.

Bugün Viyana'da sıcaklık en yüksek 25 derece olarak bekleniyor. An itibariyle sıcaklık da yaklaşık 16 derece. Güneşli, hafiften serin, güzel bir hava var.

Bakalım kimler bizlerle birlikte. Vallahi WhatsApp süper. Yukarıdan aşağı komple yemyeşil. Sürpriz bir isim birinci. Oo. Vay be, helal olsun. Tatilciler bir numara, efsane. Bu arada sabah yaklaşık 6 diyelim. 6'dan beri ben stüdyodayım. Yeni listeler hazırlıyorum. Yaz hazırlığı yapıyoruz. Bayağıdır güncellememiştik. Çok yeni eserler var. Hepsini atacağız gün içerisinde.

Nihan Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kalbimde ve duamda olan sevdiklerime hayırlı sabahlar demiş. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum.

Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor Gonca Hanım. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Patron günaydın, günaydın Viyana FM'ciler. Ben yola çıktım, gidiyorum, Allah'a emanet olun diyor. Müdüremiz Şerife yollarda, Türkiye yollarında. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar. Güle güle gidin, güle güle gelin inşallah. Herkese tadı damağında bir tatil dilerim. Yeni sezonda görüşmek üzere diyor. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Şimdiden güzel bir tatil diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Vay be, tatilciler yavaş yavaş gidiyor. Bu hafta sonu, yarın cuma, cumartesi çok yola çıkacak olan var. Viyana bayağı bir boşaldıydı. Bu hafta sonu iyice bir boşalacak. Zaten tatil döneminin en yoğun olduğu zaman 7. ayın 15'i ile 8. ayın 15'i arası. Var mı şu anda yolda olan başkası? Gidiş yolu, dönüş yolu hepsi olur. Dönmeye de başlayanlar var, onu da söyleyelim. Okullar kapanır kapanmaz gidenler yavaştan dönmeye başladılar. 3 haftalığına gidenler var. Herkese hayırlı yolculuklar. Sağlıcakla gidin, sağlıcakla gelin inşallah. Muradin, Guten Morgen liebe Viyana FM Family. Günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Muradin hocam. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Almanca kursları hem vize işlemleri hem de pasaport işlemleri için lazım biliyorsunuz. Muradin hocam, Eurasya Eğitim Merkezleri tam adresi 10. Viyana'da. Habsburg Gasse 5 numarada. Ay sonuna kadar, 7. ayın 31'ine kadar kayıt yapanlara %10 indirim var. Bilginiz olsun. Muradin hocam, güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Merve Hanım hoş geldin, günün güzel olsun. İyi yayınlar diliyor, çok teşekkür ediyorum. Hasan abi aleyküm selam. Viyana FM gönül dostlarına günaydınlar, musmutlu sabahlar, keyifli yayınlar, hoş sohbetler diliyorum. Yozgat merkezden selamlar, saygılar gönderiyorum diyor. Eyvallah Hasan abi. Yozgat merkez. Güzel bir günün olsun. Normalde Yozgatlı arkadaşlar şu anda ya sorgundalar ya Akdağ Madeni genellikle. Demek ki Yozgat merkezde olanlar da varmış. Emrah'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kıymetli abim güzel bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Emrah. Güzel bir günün olsun. Mahmut günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı işler olsun herkese. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Mahmut Akçagöz. Ooo Medine de burada. Günaydınlar, herkese musmutlu bir gün diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Medine, kolay gelsin. Medine'nin işi rahat ya, kebap, mis. Herkes tatilde, postalar da azaldı. Paket de yoktur, mektuplar da azalmıştır. Daha ne olsun ya. Günaydın, iyi yayınlar. Mümine abla geldi Bulgaristan'dan. Hiç şaşırmıyor maşallah. Hem tarlada çalışıyorlar hem de kulakları bizde. Mehmet abiye güzel bir parça istiyoruz diyor. Göndeririz ya, Mehmet abiye niye göndermeyelim? Mehmet abi günaydın Bulgaristan. Deli Orman. Bayram günaydınlar kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Bayram Yıldırım. Kemal Ünal günaydınlar. Günün güzel olsun kardeşim. Kemal, hazırladık Viyana FM bayraklarına. Sadece buluşup vermesi kaldı, haberin olsun. Bugün ilk 5 bir hayli hareketli, yok böyle bir şey ya. İki, dört, beş taneyi ayırdık. Merhabalar Ali Bey, iyi yayınlar. Allah kolaylık versin. Haftayı ortaladık. Kaldı iki gün diyelim diyor. Sonra bir hafta yat. İlk dört mü? Yok be Raşit. Altı numaradasın Raşit. Tamer günaydınlar. Mutlu günler, sesindeyiz abi. Kolay gelsin diyor. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Almanya. Almancı.
Güzel bir günün olsun. Selamlar, iyi yayınlar. Başkent Viyana'dan herkese selamlar, saygılar. Eyvallah Turgut. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz çalışanlara. Tatilde olanlara güpgüzel, musmutlu bir tatil diliyoruz. Denizin tadını çıkartın bizim yerimize. Hacım, guten morgen, günaydınlar. Hava yine iyi diyor. Hava süper ya. Muhteşem bir hava var Viyana'da. Aynur Demircan, günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Suat, günaydınlar kardeşim. Hayırlı bereketli günler diliyorum herkese diyor. Eyvallah Suat, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Vay vay vay, Ömer abim de gelmiş. Ömer Akkuş. Hayırlı işler herkese. Koskocaman günaydınlar. Gırşar'dan selamlar diyor. Ve aleyküm selam Gırşar. Gırşar. Ömer abi, yaşıyorsun bu hayatı be. Tatilciler maşallah var erkence, ama tabii Türkiye'de saatler şu an 8.15. Bir saat öndeler bizden. Ama tatilde olup da 8'de kalkmak, ayakta olmak, vallahi tebrik ediyorum herkesi. Burdurlu Mehmet, günaydınlar Ali abi. Saat 7'de Bağoşteli'ye geldim. Şimdi indirdim diyor. Viyana FM açtım, kolay gelsin. Allah'a emanetsiniz demiş. Eyvallah kardeşim, kolay gelsin. İşin gücünü rast gelsin. Kornoyburg'daymış bugün Mehmet. Vay be. Burnumuzun dibi, hemen sağ tarafımız. Bana göre sağ taraf. Mehmet Özsarı, 21. Viyana, günaydınlar, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Ala Bey, hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum diyor. İyi yayınlar dilemiş, eyvallah. Hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Onur, aleyküm selam kardeşim, günaydın, güpgüzel bir gün olsun, kolay gelsin abim diyor. Sağ olasın kardeşim, işin gücün rast gelsin Onur ünlü. Vay be, adam doğuştan ünlü. Onur ünlü, Ali ünsüz. Ne kadar ünsüz bir adamız ya. Herkese iyi tatiller diliyorum. Viyana boşaldı. Park yerleri bir sürü. Şöyle bir 9, yani 9. aya kadar gelmesinler diyor. Vallahi 10. bezi 10. Viyana'da park yeri bulmak zor ama diyor. Şu an her yer bomboş diyor, değil mi? Gidenler bir zahmet gelmesinler be. Kalsınlar gittikleri yerde. Bak, Medine rahat rahat park yeri buluyor. Bizim sokakta hiç değişmiyor. Bizim sokakta niye? Çünkü genelde hep Avusturyalılar oturuyor. Hep park sıkıntısı var. Hiç değişmiyor. 10. Viyana'ya mı taşınsak? Ne yapsak? Bugün en hızlı mesajları kimler gönderdi? Bir bakalım. Top 5 listemizin 5 numarasında Murat Erdatlı var. Murat abi, günaydınlar, hayırlı sabahlar, bereketli, bol kazançlar diliyor. Eyvallah Murat abi, işin gücün rast gelsin. Top 5 listemizin 4 numarasında Haydar var. Günaydınlar, iyi yayınlar, hayırlı günlerimiz olsun. Eyvallah Haydar'ım, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. 3 numarada Mustafa var. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Güzel bir günümüz olsun inşallah. Eyvallah Mustafa, hoş geldin. Erkencisin bugün ve derece yaptın Mustafa. Pandorflu Mustafa. Top 5 listemizin 2 numarasında bir tatilci var bugün. Ferhat, günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun. Tatil en çok bana yakışıyor. Benden sonra Ferhat'a yakışıyor. Ferhat ikinci sırada. Gece olsa yanında sabah, kış olsa... Bugün listemizin bir numarasında birlikte geçer Bahar var. Vay be, aile boyu birinci ve ikinci. Sen oldukça ne denizler ne yıldız. Vallahi büyük başarı, süper. Aynı anda mı bastınız, ne yaptınız? Bahar ve Ferhat, iyi tatilleriniz olsun. Çok güzel bir tatil olsun, eğlenceli olsun.

aşkımsın. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, kolay gelsin dedi Bahar. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyoruz tekrardan. Tebrik ediyorum Bahar'ı da. Gönder gelsin istek şarkını. Günüm.

Oo, bugün izinciler harbi harbi burada ya. Türkiye'den hayırlı sabahlar. An itibariyle İzmir'den, memleketim Sakarya'ya geçiyorum. Tabii ki uzun yolu olmazsa olmazı Viyana FM. Ahmet Fidan müdürüm geldi, o da tatilde. Abi herkes tatilde, biz çalışıyoruz. Adalet mi bu ya? Bizim izin yavaş yavaş bitiyor. Viyana'yı özledim diyor. 3 hafta oldu. Bakalım Viyana beni özlemiş mi? Özlemiştir kesin Ahmet. Hoş geldin. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun kardeşim. Otobanda. Vay be. Gidenler yavaş yavaş dönecek. Biraz önce dediğimiz gibi. Gidenler dönsün ki sıra bize gelsin. Biz de gidelim. Vallahi gelme. Viyana'da bir şey yok. İşler kesat. İş yok. Güç yok. Piyasada hareket yok. Normal yaz hali Viyana'da. Yani iki çay içecek adam yok ya. O derece boş Viyana. Müdürüm hayırlı yolculuklar, yolun açık olsun. Ferhat diyor ki biz denize gidiyoruz. Gelmek isteyen gelsin buyursun. Vay be. Ferhat harbi yapıyorsun bu sporu bak. Bazen takılıyorum ama tatil sporunu harbiden yapıyor. Adam her şeyi yapıyor. Dağa çıkıyor, denize giriyor. Her şeyi yapıyor ya. Süpersin valla. Her şeyi denemek lazım. Ferhat da Sakarya'dan İzmir'e gidiyor. Ahmet İzmir'den Sakarya'ya geliyor. Bakar mısınız? Otobanda artık el sallarsınız birbirinize. Akılsız ben de değilim. Sonum ne olacak? Sadık günaydınlar Sadık. Sadık cuma günü gidiyor. Bugün geç kaldı ama. Saat 7.22 Sadık, neredesin sen ya? İlk 4 sıradaki abilerimi tebrik ediyorum. İlk sırayı alan Bahar ablamı ayrıca tebrik ediyorum diyor Suat'ın mesajı. Eyvallah Suat. Yardım et Rabbim nefes. Yardım et ya Rabbim, nefes alamıyorum. Vay be, şarkıya bakın.

Oo, Sadık kan veriyormuş. Yazamadım diyor. Sağlık olsun, iyi yapmışsın ya. Sağlıklı bir bireyin yılda en az iki kere kan vermesi gerekiyor arkadaşlar. Hem kendi sağlığınız için hem de başkalarına yardımcı olmak için kan vermenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Ben de uzun zaman oldu kan vermeyeli. İlk fırsatta bunu yapmalıyım Sadık. Bahar'ı tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum diyor Aynur Demircan. Teşekkür ediyoruz. Gülümser Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar.

gezmeyi sevenler için bir sayfa tavsiyem olacak. Hani vaktiniz yok, paranız yok, imkanınız yok. Gezmeye gidemiyorsunuz ama Barcelona'yı mesela çok görmek istiyorsunuz. Barcelona'nın sokaklarında gezebileceğiniz bir uygulama var. Ya da Havana, Küba. Hiç fark etmiyor. Dünyadaki bütün şehirleri gezebiliyorsunuz. Cityvalki.com çok güzel bir site. Yararlı bir bilgi paylaşmış olalım.

0: Erhan Diker, günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar diyor. Ve aleyküm selam Erhan abi, hoş geldin. Eskişehir. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Işıl, günaydınlar. Abim, hayırlı yayınlar, güzel günlerimiz olsun. Annem ve babamla birlikte seni dinliyoruz diyor. Çok selam söylüyorlar ve aleyküm selam. Işıl, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Ayten Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Işıl, babanın adını yazar mısın ya? Günaydınlar Ali Bey, musmutlu günler diliyorum. Nesrin Hanım geldi, hoş geldi. Sinop Ayancık, sevgiler selamlar olsun. İsmail, günaydınlar. İsmail Koçer, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Ali Baba diyor, sesindeyiz. Eyvallah kardeşim, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Cansu, günaydınlar. Abim, ben de buradayım, iyi yayınlar diliyorum. Cuma günü son iş günü diyor. Sonrasında 3 hafta evdeyim. Urlop, hadi bakalım. Bir şey kalmadı Cuma'ya şunun şurasında. İzne gitmeyeli 3-4 yıl oldu diyor Gülümser Hanım. Gidersiniz inşallah ya. Erhan abi, bu nedir? Eskişehir'de yangın çıkmış herhalde. Eskişehir Tayyi fabrikasında, uçak motor üreten fabrikada yangın çıkmış. Çok geçmiş olsun. Hüseyin abi, günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyor. Eyvallah abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. İsa, günaydınlar. Hayırlı sabahlar diliyorum abicim. Hayırlı yayınlar. Tüm radyo dinleyicilerine de selam olsun diyor. Ve aleyküm selam İsa Klagenfurt. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Bugün sıralamaya girenleri tebrik ediyor Haydar. Eyvallah kardeşim. Ama birisi var. Bugünün 5. olanım Murat Erdatlı hocam. Ekstra tebrik ediyorum diyor. Dün kendileri bizi tebrik etmemişti ama neyse. Sonuçta biraz yaşlı. Bazı şeyleri unutuyor olabilir. Biz seviyoruz Erdatlı hocam diyor ya. Değil mi? Dün harbiden Murat Erdatlı tebrik etmedi. Bir kıskançlık sezmiştim zaten. Gökhan abi, günaydın. Işıl, Gökhan abi ve Ayten Hanım, günaydınlar tekrardan Bulgaristan. Vay, Emrah geldi. Mega Emrah. 23. Viyana Mega Süpermarket Müdürümüz Emrah, günaydınlar. Hayırlı sabahlar kardeşim, hoş geldin. Emrah çok çalışıyor bu sıralar ya. Ekstra performans sergiliyor. Konuşacağım patronla, zam yapsınlar Emrah. Birazdan yol durumu, yol durumunun ardından konularımız var. Günün konuları. Bazen biliyorsunuz güncel hayatta yaşanan, Viyana'da, Türkiye'de böyle toplumda çok konuşulan konulara değiniyoruz, soruyoruz. Sizin de fikirlerinizi alıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Devam edelim mi? Güncel konularla. Bu konularda şöyle de bir şey var. Hani paylaşıyoruz diye ya da konuşuyoruz diye destekliyoruz anlamına gelmiyor. Herkesin fikrini alıyoruz. Sonunda da ne olması gerektiğini söylüyoruz.
1: Araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Sonuçta her işin bir yoluru var, değil mi? Şimdi yol durumuna böyle şöyle bir baktığımızda Viyana trafiği yani normal zamanlara göre gayet çok iyi. A23 Süd-Ostangent'e çok hafif bir yoğunluk var. A22 ile kesiştiği noktada. Knoten Kaiser Mühlen'de hafif bir yoğunluk var ama çok da kayda değer bir yoğunluk değil. Geri kalan her yer açık. Yani şu kapalı bir yere görmüyorum. A2 açık, A3 açık, A1 açık, A21 açık, A22 açık. Havaalanında Viyana istikametine doğru yol yoğun ama akıcı. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Gürtel'de Nussdorf ve Gürtel yoğun ama akıcı görünüyor. Vespanov yoğun ama akıcı. Onun haricinde yani burası neresiymiş? Burada hafif bir yoğunluk gözüküyor. Grünbergstraße. 12. Viyana'da yoğunluk gözüküyor. Enteresan. Kaza olmuş olabilir belki. Geri kalan her yer açık arkadaşlar. Siz yine de yola çıkmadan ne olur ne olmaz navigasyona bir bakın, bir göz atın. Kullanın navigasyon, çok faydalı.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Nisan ayında Antalya'da Kızılay'ın sağlık aracında kan bağışı için form doldurdum. Sıra bana gelince yurt dışında yaşadığım için kan bağışı yapamazsınız dediler. Daha önce İzmir, Manisa, İstanbul ve Balıkesir'de kan vermiştim diyor Bayram. İlginç. Allah Allah, yurt dışında yaşıyorsun kan bağışı yapamazsın. İlk kez duyuyorum ha Bayram. Aziz Başkan günaydınlar. Mor Genel abi, yayınlar herkese. Selamlar, sevgiler, eyvallah. Aziz Başkan hoş geldin kardeşim. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Lo Haydar diyor. Dün tebrik ettim ya diyor ya. Ne yapmamı bekledin? Gelip diyor ne yapalım diyor ya. Ne istiyorsun benden diyor ya. Kimi zaten, hani çok sevmiştin, hani sen... Vallahi beklenti büyük demek ki Murat Erdatlı. Değişti, Murat abi Bahar'ı da tebrik ediyor. Nasıl tuttun ayrı mesken... Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Hepimizin günü hayırlı, mutlu, sağlıklı olsun inşallah. Şerife müdüremize ve yola çıkan herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah yol açıklığı versin inşallah. Tüm yolda olanlara, tüm yolcularımıza. Birinci olan Bahar'ımı da tebrik ediyorum. Zirveler en çok ve her zaman biz hanımefendilere yakışıyor. Bravo diyor. Demet geldi, hoş geldi. Zaten Demet olduğunu söylememe gerek yok. Cümlelerden belli kim oldu. Bugün cümleleri biraz daha geliştirdi Demet. Nasıl geliştirmiş? Zirveler biz hanımefendilere yakışıyor diyordu. En çok eklemiş, her zaman eklemiş. Böyle daha keskin ifadeler kullanmış. Vay be. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Demet. Günün dördüncüsünü tebrik ediyorum abim diyor. Onur, ooo sadece dördüncüyü mü tebrik ediyorsun Onur? Ay, ay, ay, ay. Sana mecburum ben, dön gel geri. Abi diyor senin navigasyon yararlı diyorsun, Özlem Hanım zararlı diyor. Şimdi hangisi doğru? Bana göre ben yararlı diyorum Raşit. Ne değişti söyle dün. Şimdi bakış açısına göre değişir. Zararlı mı yararlı mı? Ben yararlı görüyorum. Özlem Hanım da kendine göre zararlı görüyor. Demek ki o da haklı. Gel geri. Günaydınlar patron. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün diliyorum. Ispartalı Ayşe geldi. Hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Ispartalı Ayşe. Uyumazsın değil mi artık bu saatten sonra? Grünberg Strasse'de diyor dün akşam girdim. İlk çıkıştan kaçtım. Herhalde inşaat var diyor Murat abi, Murat Erdatlı. Büyük ihtimal inşaat da olabilir. Aynen öyle Murat abi. Viyana'nın her yerini kazdılar. Kazılmadık yer kalmadı Viyana'da.

Hadi bakalım, atıştırmalık bir soruyla güne başlayalım. Ayağı kırılan ata ne denir arkadaşlar? Hadi bakalım. Ayağı kırılan ata ne denir? Bakalım kimler bilecek? Çok basit.

Aa, o yolu mu kullanıyorsun sen Hacı Başkan? İnşaat var abi diyor. Eyvallah. Her yeri delik deşik ettiler bir yana da ya. Kazmadıkları yer kalmadı. Murat Erdat diyor ki yav Raşit diyor laf çıkarma öyle bir şey demedi diyor Özlem Hanım diyor ya. Özlem Hanım'ın yayınını nerenle dinledin çok merak ediyorum. Kulağıyla dinlemiştir abi kulağıyla. Kulağı tıkalı olabilir. Raşit git kulaklarını bir yıkat. Ekartına gidersen para da vermiyorum beleş. Yok yok diyor bugün uyumayacağım diyor. Uyuma zaten ya uyunur mu bugün? Abi diyor illaki mikserlik yapacaksın değil mi diyor ama ben ne yapayım ya? O nereden çıktı? En çok ve her zaman biz hanımefendilere yakışıyoruz zirve diyor. Niye? Erkeğe yakışmıyor bu. Erkeklere de yakışıyor zirve. Gayet de güzel yakışıyor yani.

Vay, Mega Emrah'tan doğru cevap geldi. Bravo Emrah. Topal at. Yok ya, topal değil.

Ayağı kırılan ata ne denir diye sorduk. Topal at. Atam, atam. Sen kalk da ben yatam. At nasıl kalksın abi, ayağı kırılmış ya. Haftaya diyor erken kalkayım, Urlop'tayım diyor. Her hafta çorba içmeye gideyim. Raş, sen önce kulakları bir yıkat, sonra da çorba içmeye geçersin. 10. yanında güzel bir kulak burun boğaz doktoru var. Vay, Haydar'dan da doğru cevap geldi. Ayağı kırılan ata yat denir. Yat. Yat da dinlen. Güzel ama beklediğimiz cevap değil. Beyefendilere centilmek olmak yakışıyor. Azıcık centilmen olun. Ne olur yani. Ayıp bir şey diyor ya. O bir yaş. Ya çok centilmeniz bir canım. Murat abim yol veriyor. Rıza gösteriyor. Biz buradan tebrik ediyoruz. Yani daha ne yapalım? Aziz Başkan'ın son iş günü. Vay be. Devir teslim var diyor. Aydın abi izinden geldi. Onu almaya gidiyorum. Hadi bakalım. Aziz Başkan da izin heyecanı var şimdi. Devir teslimi yapacak. Ondan sonra bir değil, iki değil, dört değil, beş değil, tam 6 hafta izne gidiyor adam ya. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Suat'tan doğru cevap geldi. Gonca Hanım'dan doğru cevap geldi. Biraz daha ilave olursa olacak Merve Hanım. Az kaldı tutmasına.

Onur kardeşim diyor, teşekkür ediyorum, dankeşön diyor Aydar. Dün diyor hatırlayamadı Erdatlı diyor. Normal diyor. Normal abi, adam yaşlı başlı, adam nasıl hatırlasın ya. Haydar'dan da doğru cevap geldi. Ayağı kırılan ata, işkembe, kelle paça, ayak, beyin hepsi denebilir diyor. Aba. Erdatlı hatırlayamıyor dünü. Hatırlayamasaydılar. Olabiliyor. Emine abla günaydınlar. Ürgüp'te Emine abla ya. O da tatilde. Abi kimin ismini söylesek tatilde. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyor Emine abla. Sağ olasın Emine abla, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Şimdi yoklama yapsak şöyle. Ferhat İzmir'de. Bahar İzmir'de. Ahmet Sakarya'da. Şerife yolda. Battım kaldım. Geceleri. Ayten Hanım Bulgaristan'da. Bırak, Nesrin Hanım Sinop. Öyle gidiyor. Soruyoruz. Murat Erdatlı burada. Ali Süzen burada. Ha, biz buradayız. Vay be. Yalanına takıldım kaldım orada. Yarınıma sen böyle ortak olma. Yaralama düşürme. Tamer tebrikler. İlk ona giren beyleri tebrik ediyorum diyor Tamer. Bak Tamer, sen de çözdün. Abi diyor, ben öyle duymak istedim. Öyle duydum. Herkesin duyduğu kendine diyor Raşit. Raşit, sen öyle duymuş olabilirsin ama öyle dediğin zaman yani lafı başka türlü taşımış oluyorsun. Bu ne oluyor? Senin duyduğun olmuyor aslında. Bu sefer başka yere gidiyor. Olmaz. Bir de diyor ki abi diyor, Özlem Hanım böyle düşünüyor, sen böyle düşünüyorsun. Hanginiz doğru? Baba. Arayı da kızıştırıyor. Aynen wunderschönen guten Morgen Herr Ali Süzen. Günaydınlar Mesut abi. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Burgenland müdürümüz Mesut abi geldi. Bana ve dinleyen herkese güzel bir gün diliyor. Eyvallah abi, işin gücün az gelsin. Sorsak sen izne gitmiyor musun diye. Mesut abi gitmez. Niye gitsin ki? Adam zaten 250 gün geziyor. 365'in 250'si dışarıda. Paşapot. Vallahi sorma Kemal ya. Paşapot. Belki de şarjım bitsin. Emine Altıntaş günaydınlar abla. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah abla. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Abi diyor, benim ismimi de söylesinler de ben de ışınlanayım tatile. Ne güzel olur diyor ya. Bir de soruyu tekrar alabilir miyim? Tabii ki Medine. Ayağı kırılan ata ne denir? Hiç düşündüğünüz gibi bir şey yok. Farklı bir cevap. Ooo, şöne grüsse ostem urlop im Tayvan. Mesut abi Tayvan urlopa gitmiş ya. Biz dedik ki urlop neyine lazım senin, neyine gerek dedik. Adam Tayvan'a urlopa gitmiş, bu sefer gezmeye gitmemiş ya. Mesut abi iyi tatiller. Cansu da diyor, Bahar Hanım'ı tebrik ediyorum diyor. Eyvallah Cansu. Günaydın Ali, ben diyor pasaportumu yaptırmaya geldim. Sadece 3 gün diyor. Yıllık izin kullanmadım daha. O da iyi Ayten Hanım ya. 3 gün 3 gündür. Kafa dinlemek için iyi, yeterli. Bir değişiklik olur. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Şivya Behindert, birazcık gülün diye böyle yazdım diyor. Allah Allah. Şivya Behindert.

Almancasını söyleyip bırakmayalım. Kelimenin Türkçesini de söyleyelim ki Almanca bilmeyenler de anlasınlar diye. Ağır engelli arkadaşlar. Seni çok sevmiş olsan Schwer behindert. Günaydın abi, mutlu bir günün olsun. Doğru cevap değil ama ben küçükken bizim bir katır ayağını kırmıştı. Dedem ocak batıran diyordu. Ocak batıran, güzel. Murat günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, mutlu bir günün olsun Murat Bakır. Ocak batıran tabii, ayak katır ayağını kırınca çalışmaz, çalışamayınca da ahırdan yiyecek, hazırdan yiyecek, ocak batırıyor. Emine ablam olmadan Murat Ayerdatlı iyice yaşlandı. Demek ki Emine abla sayesinde enerji dolu oluyordu diyor Haydar. Tabii canım. Yani Emine ablam olmadan Murat abi... Performans çok düşük Murat abide. Hep Emine ablamın yokluğundan oluyor bunlar. Mahmut'tan doğru cevap geldi. Kemal'den doğru cevap geldi. Cevap bulamıyorum diyor. Ispartalı Ayşe, niye bulamıyorsun ya? Çok basit. Medine'den doğru cevap geldi. Günaydın, güzel bir gün diliyorum. Müjde abla geldi. Hoş geldin Müjde abla. Güp güzel, mutlu bir günün olsun. Ayağı kırılan ata ne denir Müjde abla? Abi diyor, sen şimdi niye yoklama yapıp da moralimizi bozuyorsun? Ne örelim? Biz buradaysak ölelim mi diyor. Yok, ölme Demet yani. Bak hatta daha da moralini bozacaktım. Demet burada diyecektim. Sonra dedim ki neyse hadi dokunmayayım dedim ya. Dokunmayayım hadi.

Dünkü listenin aynısını çalıyoruz. Arada sadece bir iki ekleme yapacağım. Yaptım da. Serkan Nişancı Eller Üzer, bir de devamı var bunun. Unutacağım isimli eser. Peş peşe geliyor.

Şenol geldi. Sesli mesajı var. Birazdan yayına vereceğim. Özkan abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah abi, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Özkan abi. 10 günden beri Türkiye'de Dalaman'da Urlop'taymış Mesut abi. Şimdi de Tayvan'da. Vay be. Para var, huzur var be. Burgenland müdürümüz Mesut abi. Ali Bey günaydın. Leyla da burada diyor. Leyla İsta. Yoklama yapıyoruz. Suat Ahta. Mesut Urlop. Tayvan. Medine burada. Şenol burada. Raşit burada. Hacım burada. Hacımdan da doğru cevap geldi. Hiç hazır değil ki duyguları, o kötü kalpleri taşıyor. Eyvallah Suat. Dün akşam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında Polonya takımıyla karşılaştı ve 1-0 kazandı. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Umarım rövanş maçında da güzel bir skor alır ve turu geçen taraf olur. Tebrikler Fenerbahçe. Ben izlemedim, sonradan haberim oldu. Sanki bana hazırlık maçıymış gibi geldi. Gündüz bir sıra gözüme çarptı. Yoğundum bayağı da. Fenerbahçe 1-0 kazandı dedim. İyi, hazırlık maçını kazanmış. Meğerse ki Şampiyonlar Ligi ön elemesiymiş. O kadar da habersizim olaydan. Yani. Dün yoğun bir gündü arkadaşlar. Üst üste terminlerim vardı, randevular vardı. Çok şükür hepsi iyi geçti. Güzel haberler aldık. İnşallah uygulaması da güzel olur. Ya dün bir ternise gittim geldim. Gitmesi bir saat, gelmesi bir saat. Ne kadar uzun yol ya. Ama ben bir yolunu bulup unutacağım. Vallahi. Büyük de bir firmaya gittik. Ben bekliyorum ki hani böyle bir sanayi bölgesinde bir firma. Abi ormanın içine falan girdik arabayla, dedim burası neresi dedim ya. Adamlar bize yanlış adres mi verdi, ne yaptı? Vallahi ormanlık mormanlık bir yer, çıkmaz sokak. Neyse ki doğru adresmiş. Tülay Hanım günaydınlar. Musmutlu sabahlarımız olsun inşallah. Keyifli yayınlar diliyor. Sağ olasın Tülay Hanım. Hoş geldin 21. Viyana. Hiç anlamadım zaten diyor. Sen ismimi söylemeyince. Tabii canım. Söylemeyince anlamıyorsun zaten. Otomatikman. Günaydın Viyana FM dinleyenleri. Günaydın Ali Bey. Herkesin günü güzel olsun. Yola çıkan, yolda olan tüm gurbetçilerimizin yolları açık olsun. Rabbim sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin. Amin inşallah. Kader hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Tüm gurbetçilerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yolları her daim açık olsun inşallah. Sağlıcakla, musmutlu gidip gelsinler. Ya arabayla gitmesi güzel de dönüş zor oluyor be. O psikoloji biraz sıkıntılı. Raşit Konyacı anlattı sanırım diyor. Konyacı olsa yine iyi. Konya kulu Yaraşlıca. Oranın şivesi daha başka. Ayağı kırılan ata ne denir diye sorduk. Gürcan abi, Guten Morgen. Gürcan abi kardeşimi yayınlar diliyorum. Güzel bir hafta olsun. Her şeyde gönlümüzce olsun.

0: Aylı tatiller Müstü abi. Müstü abi önce iş için gitti. Gördü oraları. Sonra da aile boyu yengeyi de aldı. Gezmeye gidiyor. Abi en güzeli ya. Bir başka ayağı kırılan ata ne denir bilmem ama ağır vasıta gibi sallana sallana yürüyen, iş yapan insana raşit denir. Onu biliyorum diyor. Niye ya? Sallanmak. Kötü bir şey mi sallanmak? Hani diyor her sınıfta bir tane müzumsuz olur ya, hiç dölek durmayan, müzumsuzluk yapan. Böğün sınıfın o müzumsuzu gibisin, dölek durdu. Valla ben bugün çok iyiyim ya. Çok uslu duruyorum bugün. Günaydın Ali abi, kolay gelsin. Herkese güzel bir gün diliyorum. Yolda olanlara da hayırlı yolculuklar. Zuhal abla geldi, hoş geldi. Sensiz oldum. Sağ olasın abla, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Ayağı kırılan ata ne denir? Birazdan cevap vereceğiz. Başka bir konuya geçeceğiz hemen. Güzel bir konuya geçeceğiz. Şenol bakalım ne söylemiş.
1: Günaydın kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar. Bugün valla işim süper. Kursalon Stadtpark'ta çalışıyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Bu arada Allah'ım bana bayram gibi sabır versin. Teşke şu bayramdaki sakinlik, sabır bende olsa. Dün gece 1:30'da polis, ambulans, foya veya reddum. Anasını satayım. Bizim binaya bir daldı. Dedik ulan ne oluyor? Yangın mı var falan filan. Bizim altta çeçenler var. Oğlu biraz bir dönem iyiydi. Kötü şeyler kullanıyor çocuk falan filan. Neyse kötü olmuş herhalde. Ulan dedim bir gideyim bakayım aşağıya ne oldu? İki tane genç erkek polis, bir tane kız. Kız hemen diklendi beni. Voskips dedi. Dedim Nix dedim İsmail ne yapar dedim şu an. Ne dedi dağıtmış şut. Dedim red normal mit miye? Ondan sonra baktı ki polis bu çocuk deli. Dedi ki ne dedi salyasın olduk. Dedim okey yani makan normal redin dedim. Baba netse kumun dedim. Zammayın ne yapar dedim. Affedersin lafı soktum. Çıktım yukarı. Şenol... Onu diyecektim yani. Teşke bende de sizde gibi sabır olsa. Bugün başım belaya girecek ama.
0: Evet evet.
1: Hadi hayırlısı.
0: Şenol bir gün başım belaya girecek sana. Ondan sonra iç çamaşırı getirmek zorunda kalacağız hapishanede yani. Atlet don. Yani öyle de bir durum var. Tekin dur ya, dölek dur ya. Şenol dölek dur dölek. Sana ne kardeşim, polis geldiyse geldi. Ne kadar meraklısın, gidip bakıyorsun ya. Adamların görevini engelliyorsun. Haklı. Polis haklı. Sana ne, ne oluyor yani? İlla gidip bakacak. Mahallenin muhtarı. Her şeyden haberi olacak. İyi, Allah'tan polis ben değilim. Ben olsam var ya ters kelepçe takar götürürüm Şenol'u. Ooo. Aslan hoş geldin kardeşim. Abi sakat at denir diyor. Acaba sakat. Sakat at denir mi ki? Sabah sabah fırçayı da yedik diyor. Afiyet olsun Haydar'ım. Sabah sabah fırça iyidir. İnsanı canlandırır, dinç tutar. Orhan Kaptan geldi. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar diliyorum. Aleyküm selam Orhan Kaptanım. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Şenol diyor içeri düşerse donu benden diyor. Atlet de biz alalım bari. Murat Erdat'la. Vallahi ya. Güzeldi diyor kim yazdıysa. O şekilde diyor 7. yılı devireceğim diyor. Sallana sallana 7 yılı devirmiş Raşit. Vay be. Emekli bile olursun Raşit sen bugün işte. Belki fitne fesatlık yapmak istiyorum abi diyor ya. Ortalık karışsın istiyorum. Biraz ekşin istiyorum. Olamaz mı diyor. Olabilir Raşit niye olmasın ya. Olabiliyor.

0: Vay be Coşkun abiye bak, ne kadar efkarlı çekiyor çayı. Nasıl bir yayın dinleme şeklidir bu ya. Yapacak bir şey yok be Haydar. Eldekiyle yetineceğiz artık. Yani eldeki olan bu. Malzeme bu. Yapacak bir şey yok. Orhan Kaptan, burası neresi ya? Linze 154 kilometre. Ha, A21'de Orhan Kaptan. Yolun açık olsun. Oo, Tülay Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Tülay Hanım da yolda. Kayseri'den Kapadokya'ya gidiyor. Viyana Ferme yolculuk yapıyoruz Kapadokya'ya doğru diyor. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yolun açık olsun. Kapadokya'da Murat Erdatlı abimin oteli var bu arada. Ürgüp'te haberin olsun. Viyana FM dinleyicilerine özel fiyat. Raşit beni bul diyor Nur. Bulsun seni. Sabri abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sevgiler, saygılar diyor. Eyvallah Sabri abi, hoş geldin. Oo Sabri abi, bu saat gerçek mi ya? Saatin içinde Sabri yazıyor. Abi özel bir saat mi? Yakışmıyor o bunu marifet sanır. Aşkın içinde hayat çok kısa. Mesut abi iyi tatiller. Mesut abi, Burgenland müdürümüz Mesut abi. Tenisçe mi geldin abi sen dün diyor. Hangi firma? Nedir bu haller? Sendeki tavır. Çayımızı içmeden gittin emi diyor. Ayıp bir şey. Vallahi kahve içtim ya. Dermanda oturduk, arkadaşla kahve içtik yani. Tenisin kahvesini içtik geldik. Unik diye bir firma var, Unik. Adamlar tarihi binayı ofis olarak kullanıyorlar ya. Ben de gittim dedim, hani büyük falan deposu meposu vardır. Hiç beklemediğimiz gibi yani. Neydi o? Okul var bir de. Poçka mıydı? Poçka. MIT'te şule Poçka. Poçka mı? Öyle mi? Valla tam aklıma kalmadı. O okulun çok yakınında bir yere gittik. Sen ne zaman gidiyorsun Ali Bey amca diyor. Valla Haydar'ım ya, biz de önümüzdeki hafta gidiyoruz. Nasipse önümüzdeki hafta yola çıkacağım. Yayında yokum arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Yayın yok. Yayınlar iptal. Kapsam alanı dışındayım. Aziz Başkan baktım 6 hafta gidiyor. Dedim Aziz'i geçmek olmaz. Ben de bir 5 hafta gideyim dedim ya. 5 haftacık. Olur mu? Uygun mudur? 5 hafta iyi değil mi? Nedir bu haller? Sendeki tavır. Yakışmıyor oğlunu marifet sanır. Raşit, sen Onur'u bulacakmışsın. O sana aksiyon yaşatacakmış. Allah Allah. Ali Başkanım diyor, ufuk yaptı. Ali Kaptanım gönderdim dedi. 20 euro hangi bot yaptı. Eyvallah. Ufuk bu işi yapıyor, onu da söyleyeyim. Çok güzel folyo yapıyor. Ufuk folyo 10. Viyanda. Himberg Strasse 50 numarada. Güneşten koruyan, UFA ışınlarından koruyan folyo yapıyor. Ben de yaptıracağım vakit bulursak. Geçen gittik. Abi dedi, randevusuz almıyorum dedi. Adam haklı abi. Sürekli müşteri var. Maşallah, bereketli olsun. Cevat günaydınlar, hayırlı sabahlar. Nasılsın, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Cevat, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İngiltere, Norwich. Gülşen Hanım geldi, hoş geldi. Cevabıyla birlikte geldi bir de Gülşen Hanım ya. Güzel bir gün olsun hepimize diyor. Amin inşallah. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun hepimiz için. Hoş geldin Gülşen Hanım. Bir de doğru cevabı da verdi yani, ha, nokta atışı. Du fährst mit dem Auto in der Türkei? Ya, arabayla gidiyorum Mesut abi. Bu sene arabayla gideceğim. Remzi hoş geldin kardeşim, iyi yayınlar abi diyor. Eyvallah Remzi, hayırlı işlerin olsun. Aqua Imbiz. Kolaylıklar diliyorum kardeşim. Cuma son. Valla Onur, cuma son da olabilir. Bakarsın pazartesi, salı yayında da olabiliriz.
1: duruma göre ya. Yapabildiğim son dakikaya kadar yayın yapacağım yani, sıkıntı yok. Haydar her zamanki gibi Avrupa'nın en güvenilir mahallesi 10. Viyana'da diyor. Tatil gibisi yok diyor. Tatil matil yok diyor ya. Ya Haydar sen 10. Viyana'yı bekle kardeşim, tamam mı? Avrupa'nın en güvenilir, en huzurlu, en sakin, en olaysız mahallesi 10. mahallede, bekle bizi abi. Sakın 10. Viyana'nın dışına çıkma. Diğer yerler tehlikeli. 10. Viyana çok güvenilir. Nevşehir, Niğde, Adana. Oo, yol bitmiş ya, bir şey kalmamış Tülay Hanım. Ne kalmış ki şunun şurasında? Ankara'dan, İç Anadolu bölgesinden Ege'ye gelenler var mı? Eskişehir'e yaklaştığınızda hani oldu da ya hiç benim yüzüm gülmedi. Hayat bana hep böyle ters tarafını gösterdi. Hiç gün yüzü göremedim diyorsanız o yolda giderken gün yüzü tabelası var. Tabelaya bakın, gün yüzünü görmüş olursunuz. Gün yüzü göremedim, yüzüm hiç gülmedi, hiç mutlu olmadım diyenler mutlaka Ankara'dan Denizli'ye seyahat etsinler. O bölgede gün yüzünü görürler. Oo, Orhan Kaptan. Seninle aynı zamanda gidiyorum diyor. Eyvallah Orhan Kaptan. Valla benim belli olmaz. Serpiştendik biliyorsunuz. Bir bakmışsın pazartesi gitmişim. Bir bakmışsın salı gitmişim. Ya çarşamba. Nasip kısmet. Ama aşağı yukarı aynı dönemde gidiyoruz herhalde. Valla İskender'i bilmem. İskenderler 2 oldu o zaman diyor. Action yapacaksa diyor. 1+1 gratis diyor. Tamamdır Onur Bey diyor. Allah Allah. Adamın aklı fikri yemekte arkadaş. Abi diyor bir git de kurtulalım artık diyor ya. Can çekişiyoruz resmen diyor. Gideceksen git diyor ya. Süründüreceğim Onur sizi. Arkadaşlar cumartesi çorbaya kim geliyor bu arada? Bu cumartesi yine çorbadayız. Çorbacıları bir göreyim. Gelecek olanlar var mı? Ben Ege'de kalıyorum diyor İzmir. Oo Orhan Kaptan. İzmirli Orhan Kaptan. Orhan Kaptan biz İstanbul ya. Viyana'dan evden çıkıyorsun İstanbul'a 1600 kilometre. Öyle yollar kalabalık olmazsa 16-18 saatte varıyoruz tertemiz. Hadi bilemedin 20 saat olsun. Gördük gün yüzünü çok şükür diyor Demet, değil mi? O yoldan geçersen gün yüzünü görürsün. Nasıl attım bu... Sorunun cevabını yazmayı unuttum ha. Demet de doğru cevabıyla geldi. Bir git de kurtulak diyor açtı. Kurtulursunuz be. Abi diyor bizim mahalleyi niye kötülüyorsun ki? Sakin bir mahallemiz var. Güzel mahalle sakinlerimiz var orada diyor. Yok ya ben kötülemedim ya Mahmut. 10. Viyana, Viyana'nın en sakin, en güvenilir, en yaşanabilir, en huzurlu mahallesi yani. Sakın 10. Viyana'nın dışına çıkmayın arkadaşlar. Sen bana zaten hep loştun. Bu ne abi ya diyor. Ta diyor haftaya çarşamba perşembe gideceksin. Neden yayın yok? Öyle demedim ya. Son güne kadar yayın var dedim. Bir bakalım kimler geliyor çorbaya. Ona göre adresi belirleyeceğiz. Hacım geleceksen ona göre adres belirleyeceğiz. Yani çoğunluğa göre adres belirliyoruz. Umut Kaptan. Umut Kaptan da burada. Kaptanlar geçidi. Günaydın tüm Viyana FM ailesine, hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar, selamlar, saygılar. Eyvallah Umut, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun Umut Kaptan. Sesli mesajı var, hemen bir bakalım. Umut Kaptan yine yollardan bahsetmiştir muhtemelen. Bakacağız.
2: Hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum herkese. Evet, video attım. Maalesef orman yangınından dolayı Yunanistan'ın çoğu yolları kapalı. Yani ben daha varamadım. Ne gemiye varabildim, sadece gemiye vardım. Karşı tarafa geçtim. Karşı taraftan da yollar kapalı. Yangından dolayı, yangın ormanlarından dolayı. Daha beklemek üzereyiz. Bakalım bugün inşallah çıkabileceğim. Büyük gemiyi geçtikten an size video atabilirim. Fotoğraflar da atacağım mutlaka. Efendime söyleyeyim. Öğrendiğim kadarıyla araba başı yani Yunanistan'dan Trieste'ye İtalya'ya 545 euro. 225 euro da kişi başı.
1: Çok para ya, gerek yok
2: Mesela
1: ya.
2: 3 yaşından 15 yaşına kadar da 125 euro. Ondan
1: Valla
2: sonra zaten hiç gün fiyatına geçiyor.
1: Umut Kaptan, bizden onu
2: Gemi, içme,
1: kullanan yoktur
2: konaklama her
1: ya.
2: şey içine dahil. Bize bir oda veriyorlar. Odanın içine bir tane büyük yatak var, bir tane ufak bir yatak var. Yani iki yatak oluyor. Ailelik. Onu belirtelim. Bu yani.
1: Şimdi
2: Herkese bol kazançlar. Yine herkese iyi çalışmalar, iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: eyvallah Umut Kaptan. Şimdi şöyle bir
2: Hayırlı
1: şey var.
2: sabahlar, hayırlı işler.
1: Avusturya'da yaşayanlar, Türkiye'ye gidenler o gemiyi kullanmıyorlar. Niye kullanmıyorlar? Bize uymuyor çünkü arkadaşlar. Yani özellikle Viyana'da yaşıyorsak arabayla gitmesi daha kolay. İtalya'ya ineceksin, İtalya'dan gemiye bineceksin, gemiyle oraya geçeceksin. Yok abi, hem masraflı hem yolu uzatıyoruz. Hiç gerek yok. En sağlıklı yol Viyana'dan ya da Avusturya'dan Türkiye'ye gidenler için İstanbul ve çevresine ya da İç Anadolu bölgesine gidenler için Kapıkule en ideal yol. Eğer ki Ege bölgesine gidiyorsanız da İpsala. İpsala'dan hemen aşağıya Çanakkale'den iniyorsunuz. Yolu kısaltmış oluyorsunuz. En uygun güzergahlar bunlar ama Almanya'dır, Fransa'dır, Belçika'dır, Hollanda'dır. Buradan Türkiye'ye gidecekler. Belli yerlerde gemi yolunu da kullanabilirler. O da farklı bir alternatif olarak önümüze çıkıyor. Cumartesi günü yola çıkıyormuş Özkan abi de. Denizli'ye gideceğim diyor. Hayırlı yolculuklar abi. Yolun açık olsun Özkan abi. Biz o paralara ev alıyoruz diyor. Aynen öyle ya. Murat Erdat da o kadar para verilir mi gemiye ya? Oo, Türkiye'ye gidip geliyoruz o paralara biz. Murat Erdatlı çorbada ben varım diyor. Geçen yıl 15 saatte diyor İstanbul'a vardım otoyla, arabayla diyor. Vay be. Ama Mayıs'taydı diyor. Tabii Mayıs'ta yollar açık oluyor genelde. Bartın Nibo, günaydınlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Eyvallah hemşo. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Bartın Nibo. Çorbaya varım ya Onur. Çorbaya gelin de hadi veda yapak. Yapak yapak. Bu cumartesi çorbaya kimler geliyor dedik. Hacım geliyor. Başka kim geliyor? Haydar, var mısın çorbaya? İzin öncesi son çorbalar olsun. Hadi bakalım. Son çorba organizasyonumuz olsun. O zaman diyor git de kurtulak. Ana, ne kadar çok gitmemi isteyen var ya. Ne kadar bıkmışlar benden. İyi, ben yayını terk edeyim, gideyim o zaman. Çorbalar kimden kaptan diyor. Valla kim soruyorsa çorbalar kimden diye her zaman onlandır. Yani geliyorsan ihale sana kaldı Orhan Kaptan. Kredi çekip gelmen lazım. Biz öyle bir çorbayla falan doymuyoruz. Onu da söyleyeyim sana. Yarısı evim, pus tutar. Ayşen, günaydınlar. Ali abi şu an Sıla yoluna çıktık. Anavatana doğru diyor. Oo, hadi hayırlı yolculuklar. Yeni mi çıktınız da Ayşen? Şerife müdüremiz var. Kornoybuk'tan. O da yollarda. Onlar da yeni çıktı. Güle güle gidin, güle güle gelin inşallah. Burdurlu Mehmet, ben de geleyim abi diyor. Gel gel. Sabah 8'de. Söyleyeceğim, nerede olduğunu söyleyeceğim. Şimdi ön talep topluyorum. Ön talebe göre de netleştiriyoruz organizasyonu. Her zaman böyle yapıyoruz. Haydar'ım ayarlarız ya, ayıp ediyorsun ya. O iş bizde. Cumartesi kısmetse çorbayı Yunanistan'da içeceğiz diyor. Afiyet olsun Bayram. Vay be, adam Yunanistan'a çorba içmeye gidiyor. Cuma ben yola çıkacağım. Yayınsız olmaz. Cuma günün yayın yap da diyor. Cumartesi yapmazsın. Geri kalan günler pek de önemli değil diyor. Aynen öyle Mustafa. Seni 2 saat boyunca güzel bir yolculuk yaptıracağız sana Mustafa. Vermek. Aynen öyle. Gel gel, iyi olur. Sanki rüya görmek. Burdurlu Mehmet, bekliyoruz. Orhan Kaptan, kredi çekmeden gelme sakın bak. Yani Haydar var, en az 3 tabak içiyor ya, en az 3 tabak. Hadi bakalım Umut Kaptan, gelirsen bekliyoruz. Abi diyor, sen hatta bugün yayından sonra git diyor. Yo, yayını beklemeyelim ya, hemen ben çıkayım şimdi, gideyim madem bu kadar kurtulmak istiyorsunuz. Basayım düğmeye de çekim gideyim, veda falan etmeyeyim yani, o derece. Adamlar artık benden ne çektilerse git de kurtulalım diyorlar ya. Senin yolculuk ne zaman diyor Bartın Nibo, Allah nasip ederse. Allah nasip ederse Bartın Nibo, salı ya da çarşamba çıkacağım yola. Önce bir İstanbul, İstanbul'da bir hafta işlerim var. İstanbul'daki işleri bitirdikten sonra Ege'ye geçeceğiz, köyüme geçeceğiz. Haydar'ın deyimiyle. Oradan bir Nevşehir yapacağız. Orada benim birader var, birader yaşıyor. Oradan bir Kastamonu yapacağız. Oradan İstanbul yapacağız. İstanbul'dan da Viyana'ya geri geleceğiz. İstikamet şimdilik böyle. Git diyenlerin apoletlerini sök diyor. Sökeceğim onların yıldızlarını hacım ya. Adamlara bak ya. Git de kurtulalım falan filan diyorlar. Baksan olaya. Kendime sormaktan. Ha diyor, bu sefer ben de geliyorum cumartesi. Allah nasip ederse diyor. Raşit geliyorsa çorba iptal beyler. Kusura bakmayın. Kendime sormaktan yorulma. Bahar, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki diyor, tatil sizin de hakkınız diyor. İşte bana böyle gelin ya. İyi tatiller diliyor bana ve eşime. Çok teşekkür ediyorum. Unuttum. Valla uzun tatil yapmak her zaman nasip olmuyor. Bu sene zar zor ayarladık böyle. Seneye Allah bakalım nasip edecek mi etmeyecek mi, o günleri göreceğiz mi görmeyeceğiz mi? Görürsek imkanlarımız, şartlarımız el verecek mi vermeyecek mi? Her şeyin başı nasip arkadaşlar. Nasip olmadıktan sonra yani önünüzdeki ekmeği bile yiyemeyebilirsiniz. Nasip çok önemli bir şey. İnsanın parası olur ama yemek nasip olmaz. İşte sağlığı el vermiyordur. Dişleri yoktur. Eli tutmuyordur. El işi olabilir. Ama kimisi de nasiplidir abi. Varlıklı değildir. Her şey nasip oluyordur. Her şey nasip, kısmet. Nasipten öte yol yok. Bununla ilgili hep anlattığım bir şey var. Vermeyince mabut neylesin Mahmut. Bu hikayeyi biliyorsunuzdur mutlaka. Bilmeyenler varsa gene böyle kısa bir özet geçebilirim. Çok yaşanmış bir olay kaynaklara göre. Nasip olacak, insanın nasibi olacak. Bir yalana inandım, giderken anahtarı bırak. El Akşener'i de bırakayım mı? Giderleri bırakayım. El Akşener ödeyin. Bir onun kirası var. Elektriği var. İşçi maaşları var. Vergiler var.

Bugünün konusu ne olsun o zaman? Sizlere değişik bir konu buldum. Konuyu bugün kendime çevireceğim. Konu benim bugün. Ben olmasaydım ne olurdu? Ben olmasaydım sizin adınıza, yani kendinize göre, ben olmasaydım senin için ne değişirdi mesela? Haydar, Murat Erdatlı, Ferhat, Bahar, Demet, Raşit ve şu an bizi dinleyen herkes. Ben olmasaydım, yayında olmasaydım, beni tanımasaydım, ben olmasaydım ne olurdu? Tamer, sana da soralım. Orhan Kaptan'a da soralım. Mesut abiye de soralım. Onur'a da, Bartın Nibo'ya da soralım. Şu an beni duyan herkes. Ben olmasaydım ne olurdu? Mesela ben bu saatte yayın yapmıyor olsaydım, sen ne yapıyor olurdun? Vay be. Mesut abi diyor ki ben de diyor çorbayı cumartesi günü içeceğim inşallah. Fethiye Ölüdeniz'de diyor. Vallahi Mesut abi öpmesinler seni oralarda çorba içerken. Yani bir çorbaya kaç para verirsin bilmiyorum Mesut abi. Şehir merkezine git de kucaklamasınlar seni. Buradan kaçmak mı? Yanana yatmak mı? Diyor ki Viyana FM'in anahtarlarını bırak da git. Kasayı da bırak. Kasa tam takır kuru bakır. Bir şey yok kasada ya. Vay be, Haydar'ın koltuğunda, koltuğumuzda gözü varmış. Vay be. Derya Bedavacı Viyana'ya gelecekmiş bu arada, onu da söyleyelim.

Ben kendime bir pindirinks alayım, bir de kahve yapayım kendime. Suyu kaynatmıştım, 2 saattir kaynıyor. Herhalde kaynamıştır. Geliyorum.

Vay be, ne çabuk gidip aldım geldim. Daha şarkı bitmemiş ben gelene kadar. Bir kapak sesi yapalım şöyle hemen. Ana, yapamadık bugün, olmadı. Sağlık.

Kapak açılmaya dünden razıymış. Beni iç diye bekliyormuş. Sen olmasaydın başka frekanstaydım diyor. Vay be. Tamer'i görüyorsun. Ben olmasam başka frekansı dinleyecekmiş. Yardırıyor olurdum diyor Murat Erdatlı. Abi zaten yardırıyorsun sen ya. Vallahi yayın olmazdı herhalde diyor. Bu da kötü bir durum. Severek dinliyoruz diyor. Eyvallah Medine. Dankeşön. Hayırlı sabahlar Ali dayı diyor. Vay be, Yılmaz bizi dayı da yaptı ya. Yeğenim hoş geldin yeğenim. Yılmaz yeğenim. Yılmaz Ateş hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Sen olmasaydın diyor, Krone Hit dinliyor olurdum diyor. Vay, helal. Güzel bir günün olsun kardeşim. İşin gücün rast gelsin Yılmaz Ateş. Abi sen olmasaydın başka biri olurdu illa diyor ya. Onu dinlerdik. YouTube'da takılırdık diyor. Mesela Vurlap'a gideceğim, ben YouTube'a takılacağım diyor. Bir şey daha diyor, sen olmasaydın dedikodu yapamazdık diyor. Ya Raşit bir gün var ya, böyle yalan söylemekten ağzın burnun çarpılacak, oraya buraya gidecek. Yani yayınlarda dedikodu gören var mı arkadaşlar? Hiç öyle bir şey duydunuz mu? Yani Murat abinin sorusunu tekrarlamak istiyorum. Raşit sen nerenle dinliyorsun yayınları? Kulak tıkalılığı değil bu. Başka bir şey. Başka bir seviye. Tanışamadık ama diyor, benim için sabahları bir boşluk olurdu diyor. Eyvallah toprağım. Bartın Nibo. Sende izin var mı Bartın Nibo? Buralarda mısın? Geleceksin mi Bartın'a? Sen olmasaydın diyor Ali Süzen yerine Afrikalı Ali dinlemeye devam ederdin. Afrikalı Ali sabahları mı yayın yapıyor Mustafa? Vallahi Afrikalı Ali'yi biz de severek dinliyorduk zamanında. Bayağıdır dinlemiyorum ama takipleşiyoruz. Bizim İbo'nun da iyi arkadaşlarından biridir Afrikalı Ali. Ali abi der başka bir şey demez. Tanıştık bu arada Afrikalı Ali ile de. Efendi güzel bir abimiz. Abi biz 18 yaşındaydık. Afrikalı Ali yayın yapıyordu. Biz geldik 40 küsür yaşında. Afrikalı Ali hala yayın yapıyor. Vay be. Eyvallah kardeşim. Sen olmasan bu şehre alışamazdım. Bu kahır çekilmezdi kıymetli abim diyor. Var ol. Eyvallah Emrah'ım. Allah razı olsun. O senin güzelliğin. Orhan Kaptan önce İstanbul, oradan İzmir, oradan Ankara, sonrasında Karadeniz ve nasip olursa döneceğiz diyor. İnşallah güle güle git, güle güle gel Orhan Kaptan, yolun açık olsun. Viyan FM olmazdı sen olmasan diyor. İyi ki varsın kaptanım, samimi ve güvenilir insansın. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Eyvallah abi sağ olasın, Allah razı olsun. Çalışırken müzik dinleyebilme imkanım olduğu için YouTube'da müzik dinlerdim veya Kral FM dinlerdim diyor Aynur Hanım. Yani sen olmasan da pek bir şey fark etmiyor diyor ya. Hani olmuşsun olmamışsın, orada müzik dinlerdik. İki bardak çay ile dalalım hayallere. Ali abi diyor seni tanımadan önce biraz Alem FM'e biraz da Kral FM'e takılıyordum, dinliyordum. Sonra 9 gibi bitiyordu. YouTube'dan Aydınlığa Doğru program var. Peygamber Efendimizin hayatını anlatıyor. Onu dinliyordum. Ama seni tanıdıktan sonra çıkmaz oldum diye. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Burdurlu Mehmet. Allah razı olsun. Sen olmasaydın ne olurdu bilmiyorum ama diyor, seni ve ablalarımı, abilerimi tanıtan Viyana FM'e çok teşekkür ediyorum diyor. Sen hep bizimle kal. Eyvallah Suat. Vakit boş geçerdi diyor siz olmasaydınız. Birçok şey öğreniyoruz sayenizde. Hem Viyana ile ilgili hem de başka konularda. Eyvallah Merve Hanım. Onur, Kemal ve Raşit'e Pindrinks tarafını bırak diyor. Bana ve Murat Erdatlı abime Viyana FM. Diğer işleri de Şenol abiye bırak diyor. Gözün arkada kalmaz diyor. Yani sen kafadan
Onur ve Raşit dedin ya, hadi Kemal'i saymıyorum o kadar da. Pindirix tarafını bırak dedin ya. Raşit yani iki gün sürmez depodaki o iki tır içeceği bitirir abi. Batırır beni. Ya bırak gözümün arkada kalmasını, gözüm önünde bile kalmasın. Yani Haydar batıracak bizi ya. Diyor ki Raşit'e, Onur'a, Kemal'e, Pindirix'e emanet. Nasıl emanet edeyim ya? Hadi Kemal neyse de. Onur iyi satıcı. Hepsini satar ama bedavaya satar. Ucuza gider. Raşit iyi içici. İçer hepsini. İyi içici abi adam. Cem, günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. Güzel bir gün diliyorum çalışanlara. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah Cem, güzel bir gün olsun. Kolay gelsin kardeşim.

Mesut abi anlamaz mıyım ya? Hepsini anlıyorum. Vallahi aşk olsun diyor ki bunlar anlıyor musun diyor ya. Muradin hocam burada dedi ki abi dedi. Dedim gelelim bir Almanca testi yapalım. Bizim Almancamız hangi seviyede? A1, B1 falan. Abi dedi ya. Yani senin seviyeni ölçmeye harfler yetmiyor abi dedi. Bak bak bak bak bak. Muradin hocam diyor bunu. Almanca öğretmeni ya. Mesut abi yeri geliyor arada Türkçeleri bile yanlış okuyoruz yani. Yayın esnasında dilimiz sürçüyor olabiliyor abi. Şey, Almanca bilmediğimizden değil yani. Mesut abi diyor ki valla diyor pazartesiden cumaya kadar diyor her sabah Viyana FM'de senin programı dinlememeyi hayal bile edemiyorum diyor ya. Öyle bir şeye ihtimal bile vermiyorum diyor. Gerçekten harika bir yayın yapıyorsun. Bize her gün enerji ve moral veriyorsun diyor Mesut abi. Eyvallah Mesut abi. Burgenland Mesut abi müdürümüz. Dankeschön Mesut abi. Vay. Mesut geldi. Hayırlı sabahlar patron. Sen olmayaydın herhalde izinli günümde radyo açmazdım vallahi diyor. Eyvallah Mesut. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Ne var ne yok. Mesut ve arkadaşları Atep Aile Şenliği'ne Linz'den motorlarla geldiler ya. Adamlar motora bindi abi. Linz'den Viyana'ya geldi. 200 kilometre. Mesut güpgüzel musmutlu bir günün olsun kardeşim. Hoş geldin. Sen olmayınca ben de Afrikalı Ali abimi dinleyeceğim diyor. Vay be. Emine ablam hemen Viyana FM'i satıyor bak. Afrikalı Ali abiyi dinlemiş. Vay be. Sen de mi Emine abla? Müjde abla diyor ki bu iş hayatımın son aylarında siz olmasaydınız diyor. Viyana FM olmasaydı depresyona girerdim bir ihtimal diyor. Yok be Müjde abla o kadar da değil ya. Valla elimizden geldiği kadar burada sabahlara güzel başlamaya çalışıyoruz. Olumsuz haberleri vermeden olumlu şeylerle motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Neden Afrikalı Ali demişler diyor. Neden öyle demişler Kemal? Valla bilmiyorum hiç sormadım da. Arada diyor telefonlaşıyoruz Afrikalı Ali ile diyor. İbo tanıştırdı. Kapadokya'da 3 gün geçirdik diyor. Eyvallah Murat Erdatlı. Bizim İbo'nun iyi arkadaşıdır Afrikalı Ali. Ağustos'un 5'inden 24'üne kadar oralardayım diyor. Yemeğe davet edeyim Ali abi diyor Amasra'da. Ooo İbo bak olabilir. Söz vermiyorum ama telefonlaşalım aşağı yukarı 15'inden sonra ben de memlekette olacağım. Cide'de olacağım. Cide. Vay vay vay Neco geldi. Günaydın Ali abi yollar seninle keyifli. Eyvallah kardeşim. Neco dönüyor musun? Neredesin sen ya? Neco Türkiye'de hala. Yola bakılırsa. Türkiye mi burası? Yok ya Avusturya'da. Neco neredesin sen ya? Senden önce radyo dinlemiyordum abi. Eyvallah Neco hoş geldin kardeşim. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun yolun açık olsun Neco. Sen olmazsan bu güzel muhabbet olmazdı abi diyor. Eyvallah Tamer.

0: Abi diyor, zamanı gelince ne olacak diyor. Sen olmasan diyor, senin çocuk olacak diyor zamanı gelince. Sonra bizim bebeler olacak diyor. O da onlara diyecek diyor. Böyle diyor, kervan diyor, devam edecek. Valla normal mantık öyle Raşit ama yeni neslin pek böyle şeylerde gözü yok ya. Sen bana emanet et, gözün arkada kalmaz, ben buradayım diyor. Bak doğru adres harbiden Şenol. Abi Şenol'a her şeyi ver git ya. Abi Raşit'e Pindrix'in anahtarını vereceğiz, Onur'a anahtarı vereceğiz. Allah Allah. Kemal de şeytan uyarsa Allah muhafaza. Onur kızmıyorsun değil mi Onur? O kadar çok mesaj var ki göremiyorum daha bu arada. Anlatayım diyor, müşteri inince niye Afrikalı oldun diyor. Anlat bakayım Murat abi, neymiş merak ettim. Ali abi diyor, saat 6'da Türkiye'yi uyandıran adam, gönül dostu Şenel var diyor. Kral FM'de de Afrikalı Ali diyor. Saat 10'da başlıyor. Bayağıdır dinliyorum diyor. Şener'i de biliyorum ya, gönül dostu Şenol. Şener, Şener abi de iyidir. Bitti şön Ali kardeşim, muhteşemsin. Vaytaso un plepso vidu bis diyor. Eyvallah Mesut abi, olduğumuz gibi kalacağız inşallah. Vay be, Viyana'dayım, 2 haftadır çalışıyorum abi diyor. Çok çalışıyorum. Ya Necati, hangi ara gittin, hangi ara geldin? En son biz seni yollarda İstanbul'dan işte Kayseri'ye doğru giderken hatırlıyoruz yani. Ne çabuk bitti ya. Viyana FM'siz bir gün istemem. Biz gurbetçilerin sesi diyor. Eyvallah Spartalı Ayşe.
1: Günaydınlar Ali Patron. Yağmurlu bir Hollanda sabahından sevgiler gönderiyorum. Siz olmamış olsaydınız hayatımızda çok büyük bir eksik kalırdı. Benim için de öyle açıkçası. İş yerinde zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Özlem ablamı tanımazdım, sizleri tanımazdım. Bu arada iş yerinde Müge Anlı'nın geçmişteki programlarını ya da YouTube'dan bir şeyler dinlemeye çalışırdım ya da müzik dinlerdim ama böyle asla elenemezdim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ispartalı Ayşe, Müge Anlı. Sen olmasan bazı gereksiz arkadaşları ve güzel insanları tanıyamazdım diyor Aydar. İyi ki varsınız güzel insanlar topluluğu. Yani iyi ki varsın Ali amca diyor. Eyvallah Aydar'ım. Allah razı olsun. Raşit biraz dedikoduyu seviyor diyor. Ama diyor kimden öğrendiyse... Değil mi? Raşit aslında dedikodu bekliyor da dedikodu çıkmadığı için ikide bir diline doluyor dedikodu dedikodu. Beni al kendin gibi yap. Ali Süsen olmasa wifi daha iyi çeker dedi. Çekimi kuvvetlidir Onur, Onur. Eyvallah Onur. Ne kızacağım abi diyor ya, cansın. Eyvallah kardeşim. Şakalaşıyoruz ya. Ya güvenmemekten değil Kemal, yanlış anlama. Şeytana falan uyarsınız o yüzden. Allah muhafaza. Vesvese geldi mi sıkıntı olur. Zaten ünlü radyocuların adında hep Ali oluyor diyor. Afrikalı Ali. Aydınlı Ali. O kim lan? O kim Aydar? Evet, hırsıza emanet edeceksin derlerdi eskiden. Tilkiye kümes emanet etmek gibi bir şey bu. Tilkiye kümes emanet ediyoruz abi. Sen olmadan hayat yine akar devam ederdi. Aynen öyle vallahi Ferhat. Olmuşuz olmamışız. Ben olmasam başka radyo dinlersin, ne yapacağım? Ben olmasam YouTube'dan dinlersin. Ben olmasam başka program bulursun. Açıkçası pek de bir şey değişmezdi ama ne var? Yani yeni arkadaşlar tanıdık, yeni dinleyiciler tanıdık, yeni insanlar tanıdık.

Bu dinleyiciler niye hala ergen gibi takılıyor diyor ya. Afrikalı Ali, gönül dostu Şener, gezegen Mehmet. Bunlar ne ya diyor. Akif Özcan'ın ilk yayın yaptığı radyoyu 20 yıldır dinliyorum. Türkü Radyosu diyor. Vay Tamer. Haydar Bey salladı ya. Ne diyorsa doğrudur diyor. Vay, Ufuk'tan destek geldi Haydar'a. Ufuk günaydınlar kardeşim, hayırlı işlerin olsun, güzel bir günün olsun. Ufuk'a da teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Orhan Kaptan geldi, selamımızı söylemiş, hemen indirimini yapmış. Eyvallah Ufuk'um, hayırlı işlerin olsun kardeşim. Çiğdem Hanım hoş geldin. Balıkesir Güre'den selamlar, sıradaki parça kızım Tuğba'ya gelsin. Çiğdem Hanım hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Sıradaki bütün güzel eserleri sana ve sevdiklerine armağan ediyorum. Ali Süzen olmasa dedikodu sektörü küçük bir kriz yaşardı. Küçük bir kriz mi sadece Onur? Senin yüzünden mola verdik, çorba içiyoruz diyor. Bak, ben olmasaydım Türkiye'nin ekonomisi bu kadar iyi olmazdı. Benim sayemde ekonomi hayat geldi. Hareket geldi. Ferhat gitti, çorba işte ya. Abi ekonomiyi canlandırıyoruz. Emine abla ne yazdın sildin ya? Raşit şimdi kafasına göre sallıyor ya. Raşit diyor ki abi diyor sen almasan pek de bir şey değişmezdi diyor. Ne yalan söyleyeyim. Sen yokken ne örüyorsak aynısını örüyor. Ben yokken sen Haydar'ı tanımazdın. Onur'u tanımazdın. Kemal'i tanımazdın. Sana şeytan diyen çıkmazdı. Hey gidi. Ah be Raşit.

şunu dinleteceğim de şuradan başka bir şey dinleteyim ya. Bir sen biraz daha değişik bir şey dinleteyim. Şundan geçelim şöyle şu tarafa. Bir de günün isteğini dinleteceğiz daha, o var.

0: Evet, ben de Afrikalı Ali'yi esmerliğinden geliyor sandıydım. Öyle değilmiş. Zamanında çok eski bir radyocu olduğu için Afrika'dan futbolcu bir şey geldiği zaman Ali gel bir yayın yap. Kim geldi? Afrika'dan bir adam geldi. Aradan bir miktar geçiyor. Ali gel bir şunu tanıt. Kim geldi? Afrika'dan şu geldi. Böyle konuşa konuşa Afrika Ali, Afrika'dan geldi Ali, Afrika Ali, Afrikalı Ali kalmış ondan sonra.
1: Güzel. Afrika'dan kim gelirse adam tabii ki yayına çıkarmış, tanıtmış. Adı da Afrikalı Ali'ye çıkmış. Ali abimize de sevgiler, selamlar olsun. Severek işini yapan, severek dinlediğimiz abilerimizden, büyüklerimizden bir tanesi de Afrikalı Ali. Ali abi vurdu, gol oldu. Raşit diyor. Bu top çıkmaz diyor. Vallahi bilmiyorum artık. Seni iflas ettirecekler ya. Vallahi sorma hacım ya. Allah'tan duyarlı arkadaşlar var yani. Burada tanışmalar tesadüf değil. Yollarımız kesişecekti diyor. Viyana FM buna vesile oldu. Eyvallah hacım. Haklısınız diyor. Siz olmasaydınız 9'a kadar saatler eğlenceli geçmezdi ve Viyana FM sayesinde tanıdıklarımı tanımamış olurdum diyor Aydın Demircan. Aynen. Her şey bir vesile aslında hacımın dediği gibi. Yolların kesişmesi gerekiyor. Tanışmak gerekiyormuş. Viyana FM'de buna bir vesile. Ali abi diyor, ben yanlış anladım. Ben izne gidince siz ne yapacaksınız diye söylediğini düşündüm diyor. Yok be abla ya, yanlış anlayacak bir şey yok. Emine abla. Yine birisi için ağlıyoruz. Yüreği eze eze dağılıyoruz. Emine abla diyor ki, valla diyor, hayatımızda olmasaydın, sen olmasaydın benim için günler çok sıkıcı ve monoton geçerdi. Şimdi bile hep evdeyim, annemle beraber sıkılırdım. İyi ki Viyana FM var. Bu arada tabii ki bir dolu güzel insan tanıdım diyor. Viyana FM sayesinde. İyi ki varsın, sağ olasın Emine abla. Olaya nereden bakarsak o güzelliğini yakalıyoruz ya da kötülüğünü yakalıyoruz. Her şey nasip, her şey bir vesile. Vallahi iyi ki sizler de varsınız. Sizler olmasa zaten bu yayınlar olmaz. Böyle güzel geçmez. Sen olmasan zabağın köründe binimizi ütüleyen olmazdı diyor. Zabağın vır vır konuşan başka bir de olmazdı ellem. Şarkıları kesintisiz dinlerdik. Hep gülücük var sonlarında bir de bu arada. Onu da söyleyeyim. Demet, sesli mesaj ataydın, güleydik biraz. Ben de sessizce Radyo 7'de Erkan Koç'la çok canlı yayını dinlerdim. Eskiden yaptığım gibi ama Gölge'yi Radyo 7'de hala her zaman dinliyorum. Onun yeri başkadır bende diyor. Sen olan da fark etmiyor budu. Ha, sen olsan da olmasan da fark etmiyor, vay be. Sen olmasaydın Viyana FM olmazdı haliyle. Ben de radyo aracılığıyla tanıdığım bayan arkadaşlarımı tanıyamazdım. Serap, Şerife, Leyla, Elit, Tülay, Zeyno, Bahar, Seher, Cansu, Canan, Zuhal, Emine, Aynur ve daha birçok bayan arkadaşım olmazdı hayatımda. En güzel yanı da onları tanımak oldu benim için. İyi ki varlar, iyi ki Viyana FM var olmuştu. Çok teşekkür ediyoruz Demet'e. Hüseyin, günaydınlar. Hoş geldin Hüseyin. Nereden dinliyorsun bizi Hüseyin? Hüseyin abi diyelim. Yaşı bizden büyük herhalde. Resme baktım da şöyle. Nereden dinliyorsun Hüseyin abi?

Oo, saat 8:48 olmuş ya. Neredeyse yayın bitecek. Sağlık olsun be Demet. Demet işte müsait değilmiş bugün göndermeye ses kaydını. Nema problema.

Bu arada size yeni bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ferhat şu anda Türkiye'de büyük ihtimalle Avusturya ehliyetiyle araba sürüyor. Ferhat örnek verdim ama birçoğumuzda bu durum söz konusu. Ferhat, sen ehliyeti Türkiye'den mi aldın? Ehliyeti Türkiye'den alıp da Avusturya'da değiştiren arkadaşlar. 2016 yılında Türkiye'de dijital ehliyete geçildi. Dijital ehliyete geçildiği için ehliyetini değiştirenler sistemde, nasıl diyeyim, eski ehliyetle gözüküyor ve bunun da bir cezası var, ciddi bir cezası var. Yani ehliyetinizi değiştirdiğiniz sistemde gözükmüyor. Yurt dışında yaşarsanız da yaklaşık olarak 750 euro cezası var ve bu cezayı yiyen gurbetçilerimiz var arkadaşlar, maalesef. Aslında herhangi bir suçumuz olmadan ben de Türkiye'den ehliyet aldım, burada değiştirdim. Polis çeviriyor ve diyor ki senin Türkiye ehliyetin var, sen bana bunu veriyorsun. Eski ehliyetini de değiştirmemişsin. Bunun diyor cezası var. 750 euroya tekabül ediyor arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Böyle bir durum var. Olumsuzluk var. Aklınızda olsun, böyle bir durumda yani memura olayı güzelce izah etmeniz gerekiyor. Biliyor musun? Çok ciddi sıkıntılardan bir tanesi. Son dönemlerde bu senede ceza yiyenler olmuş bu durumdan dolayı. Bu hatırlatmayı da yapmış olayım, bilginiz olsun. Nihat'ım aleyküm selamlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler abi diyor. Eyvallah Nihat'ım, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Nihat Şeker, hayırlı işler, bereketli bol kazançlar. Best Bike.

0: da gece olun.
1: Kemal, sana ne zaman lazım o bayrak? Ona göre bir operasyon yapalım Kemal. Başta sen ve eşin olmak üzere güzel insanları tanıdım. Hayatımın dönüm noktası. Vesile olduğun için teşekkür ediyorum diyor. İyi ki varsın Viyan efendim. Zuhal abla, teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Olmasaydın Kral FM dinliyor olurdum diye. Olmasaydın da olurduk. Roman olur geceler. Oo, sıcak simit peynir. Haydar geliyorum. Geliyorum Haydar. Vallahi Haydar ya. İşin gücün yemek. Bir de bana diyorlar yemek yiyorsun diye. Bahar, arka planda dinletiyorum şarkıyı. Sana ve Ferhat'a armağan ediyorum. Senden Ferhat'a gönderelim. Ufuk Bey, bize bugün randevu var mı? Bugün zor da yarına randevu ver mi Ufuk? Yarın 10'da geleyim ya. Bakalım Ufuk'un işler nasıl? Yoğun herhalde. Hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Adam çalışıyor. İşini düzgün yapıyor.

Kadir abi günaydın. Kadir abi. Rotomobil. Seneler geçmedi ki. Yorgunum. Artık Kadir abi sessiz sessiz dinliyor. Sen olmasaydın diyor fuftik fuftik. Allah Allah Şenol hayırdır fuftik fuftik. Arkadaşlar gönderin gönderin gelsin hadi bakalım. Bütün emojiler bana ve arka planda emeği geçen bütün yayın ekibimize gelsin. Yayın ekibimizin çok büyük katkısı var. Onlar olmasa bu yayınlar olmaz. Zorlanırız teknik ekip. Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onların sayesinde bu yayınlar sizlere ulaşıyor. Onlar olmasa teknik ekibin, arka plandakilerin maaşını ödeyemeyiz. Ödeyemeyince işten çıkartmak zorunda kalırız. Yani hep birbirine zincir aslında, halka. Devamı bunlar. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Artset Centrum Simmering, Bovul Kebap, Florya Events Dekorasyon, Gür Bey Restorant, Rota Home ve Rotomobil mağazalarına değerli katkılar için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir de radyomuzun genel sponsorları var biliyorsunuz. Onların desteği, onların varlığı çok kıymetli bizim için. Herkes bütçesine göre, imkanına göre farklı kategorilerde, farklı yerlerde destek olabiliyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Etsan Süpermarketler, Bintat Süpermarketler, Musti Food Point, Farşulevin Elf, Kun Kargo, Aksu Sistem, Sineklik ve Pergola Sistemleri, Cedembek İnstalatör, Falke Lüftung, Gemset Gastro, Avusturya Gezi, Star Ryzen, Hünkar Avusturya, Pindrinks, Turadent, Silvan Kasa Sistemleri, Easy Track Araç Takip Sistemleri, Halil Kanıcı, Oyrasya Eğitim Merkezleri, Diyar Restorant, Dan Kükenler, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve günün finali. Ayağı kırık ata ne denir dedik. Doğru cevap sakat at olacaktı. Sakat at, sakat at. Sakatat cevabını veren tüm dinleyicilerimizi tebrik ediyorum. Bayağı bir bilen oldum. Çok biliyorsunuz diye hediye vermiyorum. Bilemeyeceğiniz şeylerde hediye veriyorum artık. Ya. Abi mobilyacılar artık lüks kahvaltı yapıyor ya. Serpme kahvaltı. Yere batsın fatura. Simit, beyaz peynir, karpuz, çay daha ne olsun be Kadir abi. Maşallah bereketli sofraya bak. Olsa da yesek Kadir abi.

0: Açacağım radyoyu, kafa nereye ben oraya. Raşit'le mi uğraşacağım radyoda ya? Allah'ınızı severseniz. Aşkına da işine de... Kafamı dinlerim biraz, keyfime bakarım. Onur diyor ki, abi diyor, sen gidince Raşit kuzu kesecekmiş. İsterse öküz kessin. Hatta deve kessin her ay bir tane, ben geri dönmeyeyim. Ben razıyım. Yani arkadaşlarımız o kusuyu yesinler. Ben yemiş kadar oluyorum zaten. Sıkıntı yok Onur. Ha sen yemişsin. Ha Aydar yemiş kuzuyu. Ha ben yemişim. Ne fark eder? Aramızda lafım olur ya. Ha Kemal yemiş. Yeter ki kessin o. Gönder gönder gelsin emojileri. Tamer Demet, Gonca Hanım, Kadir abi, Bahar Hanım, Murat Erdatlı, Aynur Demircan, Aysel Hanım günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Tuğba Hanım'ın annesi Aysel Hanım. Aysel de çok radyoda. Şenol'un bir sesli mesajı var. Hızlıca yayına vereyim. Hızlıca sonra vedamızı geçelim.
1: %50-50 işte aramızda ya. Çaktırma. Ha, fazla tamam. Dersem nazar filan olursun. Benden olmasın da. Bu son dönemlerde o kadar çok olaylar yaşadık, yaşanıldı ki artık nazara inanmayan adam inanır oldu. O yüzden yani nazara gelme diye %50-50.
0: Eyvallah.
1: Sen anladın onu.
0: Eyvallah.
1: Aramızda kalsın.
0: Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah Şenol. Arkadaşlar değerli katılımlarınız için, mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Allah nasip eder de yarın aynı saatte görüşme ihtimalimiz olursa buralarda olacağız inşallah. Hepinize güp güzel, musmutlu, besbereketli, hapayırlı, süpsüper bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın, Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Günaydın, Guten Morgen, iyi sabahlar hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, ben İbrahim Elden. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün radyo yayınımızı Holistic Center'dan gerçekleştiriyoruz. İstanbul Ataköy. Ya bugün enerjimiz çok iyi ya. Vallahi hava çok sıcak. Holistic Center, bunun enerjisi çok güzel. Sevgili Selin, benim çok değerli bir arkadaşım. Eski radyodan da tanıştığım, çok kıymetli bir arkadaşım. Onun çalıştığı yerdeyiz. Ve dedim ki o kadar iyi, içten güzel karşılandım ki, yemin ediyorum festival tadında bir karşılanma oldu yani. Benim için de çok kıymetli. Biliyorsunuz dünyada 109 noktada yayın yaptım. Dünyanın her yerinde radyo yayını gerçekleştiriyorum. Havada, işte yerde, denizde, klinikte, her yerde radyo yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün de Holistic Center'dayız, Ataköy'deyiz. Kıymetli dostlar, şimdi tabii bugün radyo yayınımızın enerjisiyle çok da güzel mesajlar da olsun. Biraz böyle kafa dağıtalım ya. Yoğun iş temposuna kısa bir mola verelim. Yoksa iş bitmez valla. Sürekli çalışıyoruz. Dün İstanbul'daki patronlarımla sözleşmeyi yeniledik. Tam beni 5 sene daha bağladılar. Dün istemedim, hani sözleşmeyi kabul etmeyecektim ama öyle bir teklifte bulundular ki, İstanbul'daki patronlarım için koşuyor, Viyana değil. Tam 5 yıllığına sözleşme imza attık. İbo, ne vaat ettiler sana? Acaba bana ne vaat ettiler böyle 5 yıllık? Abi adam öyle bir teklifte bulundu ki, gerçekten kabul etmek zorunda kaldım yani. Herkese iyi sabahlar, günaydın. İbrahim Elden yayında. Şöyle bir mesajlar okumaya başlayalım. Bu arada ben gelmeden mesajlar geldi. Alman Stuttgart, Southside Piercing, Nuray ablacığım hoş geldin canım. Nasılsın? Guten Morgen, İbom demiş. Guten Morgen. Sevgili Fevziye Hanım, günaydın, iyi sabahlar demiş. Çok teşekkürler. Seren dinliyor ya. Seren, hatırladın mı beni sevgili Seren? Şimdi Seren bizim için çok kıymetli bir balık burcu. Enerjisi de çok güzel, içten doğal ve çok samimi. Hadise'nin Ara Beni şarkısını istedi. Tamam Seren, yayından sonra arayacağım. Şaka şaka. Günün en güzel şarkısını sevgili Seren'e de armağan etmiş olalım. İstanbul'dan, Balıkesir'den mesajlar var, Adana'dan mesajlar var. İstanbul'da Beylikdüzü'nden sevgili Serkan'ın mesajı var. Bu arada Yeni Kapı Festivali 1 Ağustos, 17 Ağustos Yeni Kapı'dayız. Türkiye'nin en iyi sanatçıları, en çok sevilen sanatçıları 1 Ağustos, 17 Ağustos tarihleri arasında Yeni Kapı'da olacak ve biz de orada olacağız. Hadise Ara Beni bence günün en güzel şarkısı olmalı. O zaman kendinize güzel bir kahve aldıysanız radyo programı başladı. Günün en güzel şarkısını sevgili Seren ve sevdiklerine derman olsun. Hazır mısın Seren?

Herkese bir kez daha günaydın, iyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Teşekkürler. Orada kıymetli dinleyenlerimiz. İtalya'daki dinleyicilerimize bugün bir hediye verelim. İki dinleyicimizi Otel Tiziana Rimini'de bulunan iki arkadaşımızı gönderebiliriz. Faruk'cum ilgilen misafirimle. Ben bu arada iş dünyasını çok seviyorum ya. İtalya'daki dinleyicilerimize bugün her ülkeden bir dinleyicime hediye vereceğim. Mesela Avusturya'da yaşayan dinleyicilerimiz arasında iki kişiye güzel bir hediyem olacak. Mesela Bintat'tan bir sürpriz hediye verebilirim. Ondan sonracığıma Almanya, özellikle Stuttgart'tan, Southside Piercing'den, sevgili Nuray ablamdan bir dinleyicimize bir hediye verebilirim. Almanya, mesela Hollanda'da benim çok sevdiğim Ayşegül, çok kıymetli benim için. Ayşegül'ün etkinlik alanından güzel bir hediye verebiliriz. Evet, ben hemen hızlı bir şekilde yazdım. Geri dönüşümler birazdan olursa. Okey, Ayşegül benden okey demiş. Tamam, Ayşegül'den. Hollanda'daki dinleyicilerimiz, Rotterdam'da bu arada Ayşegül. Antalya'daki dinleyicilerimiz, Antalya Lara'da sevgili abimin güzel etkinliğinden, İsmail Elden'den bir hediye verelim. Daha ne yapayım değil mi İsmail? Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'daki dinleyicilerimiz bugün çok şanslı. Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs'taki dinleyicilerimizden de hediyeler vereceğiz. Kıbrıs'ta Samis'ten verelim değil mi? Samis'ten böyle güzel bir hediyemiz olsun. Verelim ya, bugün herkes mutlu olsun. Yunanistan'da Gümülcine'de Cengiz abimizden güzel bir hediye verelim. O zaman bugün sizi şımartma paketi var ya. Ah İbo ya. Bugün hediyeye boğacağım sizi. Bugün hakikaten bol bol güzel hediyelerimiz olsun. Ne yaptınız dünden bugüne, hayatınızda ne değişti bilmiyorum ama Nuray abla diyor ki ver tabii ki bacım. Benden de okey demiş. Stuttgart Southside Piercing'den sağlık piercing, ona göre bir dinleyicimiz Stuttgart'a gidebilir Nuray ablama. Belki alerjisi olan birisi varsa aranızda ya da depresyonda olan, ne bileyim korkuları olan, detaylı bilgi Southside'ın sayfasında. Almanya'da Sadık geldi ya. Günaydın İbo demiş Viyana'dan. Ne yapıyorsun Sadık? Guten Morgen İbo. Arbeit İbo. Arbeit. Hakikaten çok Arbeit İbo ya. Çok çalışıyorum ya. Ben de 5 tane patron var. Yemeğim hepsi çok kaliteli. Çok seviyorum hepsini. Dün İstanbul'daki patronumla buluştum. Beş yıllık bana sözleşme imzalattılar. Ayaküstü ya. Ama çok cazipti abi. Yani gerçekten benim yerimde kim olsa ya kabul eder yani. Yani Osimhen'e yapılan teklifin aynısı. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar demiş. Vay Gürcan abim, hoş geldin kral. Ya Gürcan abideki şu yakışıklılık bende olacak var ya, yemin ediyorum. İstanbul'da sokağa çıkmam yani. Gürcan abiye bir nazarı ben değdireceğim ama ne zaman.

şarkı da yolluyor. Tepa da güzel bir şarkı da yolluyor. Metacığım günaydın, günün güzel geçsin. İstanbul Ataköy'den onlara sevgilerimizi iletelim. Bu güzel şarkılar da sizler için de armağan olsun. Kıymetli dostlar, ya şimdi burada klinik olduğu için çok fazla bağıramıyorum. Biliyorsunuz normalde radyo yayınım ve çok coşkulu, heyecanlı geçiyor. Bazı yerler çok sakin, çok huzurlu ya. Ben buraya bayıldım valla. Valla Holistic Center'a bayıldım ya. Gülcan Hanım dinliyor mu ya bizi? Gülcan Hanım! Hocalarımız dinliyor mu bizi? Onlara da bir selam yollayalım. Ya ben iyiye iyidirim. Acayip hoşuma gitti. Çok da mutlu oldum. Bu arada bulunduğum yer beni anılarıma götürdü. Benim burada 3 yılım geçti. Gerçekten 3 yılım geçti. Çalıştığım bir şirket vardı. Ondan sonra tabii ben yine şirkete gitmiyordum ofise. Ben biliyorsunuz kafama göre yani. Ben patronlarıma onu söyledim. Aa, beni çalıştıracaksan beni rahat bırakacaksın. Ben Ali abiye de onu dedim mesela. Ali abi dünya tatlısı bir patron. Ali Süzen. Viyana'daki patronum. Hemen. Viyana FM'de. Ali abi o beni biliyor. Ben onu biliyorum. Aa, mis gibi. Güzel çalışıyoruz abi. O benim alanıma girmiyor. Ben onun alanına... Bana tokanma diyorum Ali Bey.

Cenk abim var mesela. Cenk abim de önümüzdeki günlerde güzel bir iş yapacağız. Onunla da sevgilerimizi iletelim. Bu arada Eylül ayı itibariyle artık hiçbir şekilde nefes alamayacağım. Allah sağlık huzur versin. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta full 4 ay full doluyum. Her günümüz işle geçecek. Abi GK'sı aldık, parasını ödeyemedik daha yani. Onun taksitlerini ödeyelim ki sonra elimizden almasınlar. Geçmez bir daha hemen. Günaydın İbrahim. Sıradaki şarkı bana da armağan edersen çok sevinirim. Tabii ki armağan ederim. 3 günlük dünya kalmaz sana da. Gel ya bari. Hollanda'dan Ayşe biri hediye mi dedi diyor. Aa, bir şey soracağım. Antoven nasıl okunuyor? Antoven mı yoksa? Ayşe bir söylesene. Antoven mı yoksa Antoven? Onu bir yazsana bize. Sen hangi bölgedesin? Biri hediye mi dedi diyor. Bence Rotterdam'a git Ayşegül'ün yanına. Sana gel ya bari, gör halimi. Necati abimiz geldi, diyor ki günaydın İbrahim Elden, hoş geldin, hoş bulduk. Orada mesajlar çok iyi ya. Artı 43 660 130 19 79. Ali abiyle başladık dinlemeye, seni de dinlemeye devam ediyoruz demiş. Ya bir tanesin ya, hoş geldiniz. Vallahi süpersiniz Necati abi. En güzel şarkıları sana da armağan etmiş olalım.

Günaydın kanka, Guten Morgen demiş Murat abim, hoş geldin. Murat abi, burç yorumları var bugün. Bir balığı yorumlasana. Balık burcu, Başak burcu, bir de akrepleri bir yorumlayabilir misin abi? Hadi git getir. 19. Viyana'dan sevgili Merve geldi. Günaydın İbrahim Bey, hoş geldiniz demiş. 19. Viyana'da zenginler oturuyor biliyorsunuz değil mi? Merve yoksa sen? Hadi canım, gizli zengin. Şimdi ben Viyana'ya ilk geldim, bana diyorlar ki hani bu 13. Viyana'da yer tutmuşsun, para var herhalde. Ben de diyorum ki ne olacak abi, ne bileyim ben 12'yi, 15'i, 30'u. İnternetten buldum işte. O zamanlarda dedim ki dubleks bir yer tutayım, tamam mı? Böyle hani patron da bana sınırsız imkan veriyor. Benim çocukluk arkadaşım, benim patronum. İstanbul'da da sayılı zenginler arasında iş dünyasının çok sevilen bir ismi. Bana diyor ki oğlum sen benim kardeşimsin. Sana 1F bilet alırım, business bilet alırım. Her yerde kaliteli kal. Ben de o zaman dedim hani iyi tamam, kaliteli kalalım. Hakikaten çok güzel bir olay biliyor musunuz? Yani patronunuzun sizi sevmesi kadar güzel bir şey yok. O yüzden onlara Allah başımdan eksik etmesin abi. Ali Süzen'i, İsmail Bey'i, soy isimlerini söylemeyeyim diğerlerini. Cenk Bey'in, Sinan Bey'in. Hadi git getir al uyanın. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Teşekkürler. Hazır mıyız? Holistic Center hazır mıyız? Ses ver Holistic Center Ataköy. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bugün hocalarımız 10'da 11'de burada olacak. Ya bugün çok kıymetli hocalarımız var. Dedim ki programımıza özellikle bir renk katarsanız çok sevinirim. Bir 10 dakika bir sohbet edelim yani. Çok da güzel olur. Nefes aldın süre senin. Vallahi bugün burada aşırı bir ilgi gösteriyorlar bana. Mutlu oldum vallahi. Acaba ben ilgiyi mi özlemişim?

0: Ya çok güzel, enerjimiz de güzel. Bir şey soracağım Selin. Sen eski radyoculardansın. Şu mikrofonu al bakalım. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Vallahi ben de iyiyim. Ya ben öncelikle sana teşekkür ediyorum. Bu güzel aileyle de bizi gerçekten bir araya getirdin. Aşırı sevdim ya. Vallahi enerjileri çok güzel. Gülcan Hanım dünya tatlısı. Ablamız çok kıymetli. Elinize sağlık bu arada. Kahvaltı ve çay da inanılmaz güzeldi. Ben bugün böyle aşırı mutluyum yani. Uzun zamandır.
1: Afiyet olsun.
0: Çok teşekkür. Abla isim ne?
1: Cemile.
0: Cemile ablamıza da çok teşekkürler. Elinize
1: ben
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Ya hakikaten klinik o kadar güzel ki aile böyle aile gibi insanlar çok mutlu. Ama bunun hakikaten bir altyapısı vardır. Gülcan Hanım'ı önce alkışlayalım. Böyle güzel bir ekip sonra. Kimlere teşekkür ederim Selin'ciğim?
1: Merve Hanım.
0: Merve Hanım nerede? Merve Hanım da...
1: Merve Hanım da burada.
0: Merve Hanım'a özellikle teşekkür ediyoruz ve tüm ekibe selam yolu. Merve Hanım konuşacak mı?
1: Merve Hanım şu anda hastalarımızla ilgileniyor.
0: Öyle mi? Tamam. Merve Hanım'a da çok selam. Sen beni bilgilendir böyle. Çünkü ben tabii böyle ki aşırı derecede çok mutlu oldum.
1: Böyle.
0: Başka kimlere selam
1: ediyoruz.
0: Yollayalım? Kimler aramızda, kliniğimizde?
1: Bütün hocalarımız burada bugün.
0: Ah, ne kadar güzel.
1: Dilay Hanım burada, Murat Hocamız burada, Güneş Hocamız burada.
0: Oo, süper ya. O zaman Merve Hanım'a ve Gülcan Hanım'a ve tüm ekip arkadaşlarımıza güzel...
1: Hemşire arkadaşlarımız var içeride.
0: Aa, ki isimleri ne hemşirelerimiz?
1: Fatma Hanım var, Gamze Hanım var.
0: Fatma Hanım, Gamze Hanım, Esra Hanım burada mıyız? Ses ver. Bir şey söyleyeyim, çok da güzel bir şarkı çıktı biliyor musunuz şanslarına. Senin burcun ne Selin?
1: Koç.
0: Koç burcun. Allah. Taşıyor musun özelliklerini?
1: Bütün özelliklerini taşıyorum.
0: Demeyeydin iyiydi be. Ya çok iyi. Bugün çünkü burç yorumları var birazdan, tamam mı? Ama bizim burçlar sıra dışı bir burç. Çok güzel yani. Ya dur, iki sohbet ediyoruz. Ne verelim bugün hediyelerimizden? Evet ya. Bugün hediyelerimizden ne verelim?
1: Bugün PRP hediye edelim.
0: Tamam.
1: Çok güzel kremlerimiz var.
0: Onlardan hediyelerimiz olsun.
1: Evet. Kremlerimizden ve PRP'lerimizden bizi dinleyenlere, kliniğimizi arayan, arayan 5 kişiye yapalım hemen.
0: Evet. Biz bunların planlamasını yapalım şimdi şarkı arasında. Dinleyicilerimiz tabii WhatsApp üzerinden ulaştıkları için bize. +43 660 130 19 79. Sevgili Selin, günün şarkısını kime yolluyoruz?
1: Tüm ekip arkadaşlarıma
0: yolluyorum. Neredeyiz?
1: Holistic Center'dayız.
0: Haydi o zaman gelsin şarkı.

Tarkan. Tarkan'la çalışmak çok güzel ya. Uzun yıllardır çalışıyorum. Ve onun kulisinin düzenlemesi. Chris Rider bizim için çok heyecanlı. Biliyorsunuz en son Dortmund'daydık. Çok eğlendik ya. Tarkan. Özellikle Viyana'daki dinleyicilerimiz çok soruyor. Biliyorsunuz Viyana'ya gelememişti. Acı kaybı vardı Tarkan'ın. Ama inşallah Viyana'ya çok... Ben de gelmesini çok istiyorum. En yakın zamanda inşallah Viyana'da olur. Bu arada sevgili dinleyenlerimiz, günün en güzel şarkılarını da sizlere de armağan ediyoruz. Bugün biraz şımartalım ya. Vallahi bugün dinleyicilerimizi şımartalım. Bugün İtalya'daki dinleyicilerimiz de çok şanslı. İbrahim'cim diyor, otelin ismini böyle oku demiş. Nasıl okuyayım? Okey. Tiziana. Okey, ben de öyle dedim zaten Faruk. İtalya Rimini'de bugün iki kişiyi Tiziana Otel'e yolluyoruz. Konaklamalı. Güzel dinlenin. Denizde zaten 2 dakika yürüme mesafesi. İtalya'daki dinleyicilerim bana yazarsa WhatsApp'tan çok sevinirim. Rimini'de. Faruk sizinle ilgilenecek. Faruk o da kahvaltı da ver bari. Kahvaltıyı çıkartmışsın hediyeden. Arkadaşlar kahvaltılar da benden olsun. Bunlar öyle. Otelde verirler böyle 200-300 euroluk hediyeyi. 5-10 euroluk kahvaltıyı çıkartırlar. Şaka şaka. Faruk seni seviyorum. Kahvaltıyı da ekle lütfen. Şimdi Faruk benim çok yakın arkadaşım olduğu için nazım geçiyor ona. Bu arada sevgili dinleyenlerimiz, öğrencilerimize bir bilgimiz olacak. Erasmus programı için Faruk Avrupa Birliği ile çalışıyor. Çok önemli bir isim aslında. Avrupa'da çok iyi bir isim. Yani çok sayıda oteller zinciri var kardeşimin. Çok genç. Daha benden küçük. Ben 40 yaşında olmuşum ya. Of ya. Eskiden 40 yaşında olan arkadaşlarımla böyle, abi sen 40 mısın falan diyordum. Şimdi ama yeni nesil bence 40 fazla büyük değil, değil mi ya? Tüy ya, yaşlandım ya. Yaş alıyoruz diyelim. Faruk benim kardeşim. Avrupa'nın her yerinde artık onun otellerinde kalacağım. Onun anlaşmasını da yaptık. Artık otele de para vermiyorum. İbo yerini buldum vallahi ya. Evet, bugün Holistic Center'dan 10 dinleyicimize. Oo, ne kadar güzel. Gülcan Hanım, Merve Hanım. 10 dinleyicimize. Radyomuzu dinleyen 10 dinleyicimize özel bir bakım kremi verelim ya. Böyle cildiniz bizim için çok kıymetli. Zaten çok güzelsiniz. Orada benim çok güzel dinleyicilerim var ya. Birbirinden yakışıklı beyefendiler, birbirinden güzel hanımefendiler dinliyor beni. O yüzden bugün 10 dinleyicimize Holistic Center'dan özel bakım kremi verelim. Ama mesajlarda ve radyomuzu takip eden dinleyicilerimiz ve de ya da Instagram'dan da Holistic Center'ı, orayı takip alalım, Instagram Holistic Center diye yazın, çıkar zaten. Ya da ben birazdan bir şey paylaşayım. Oradan da ulaşabilirsiniz. 10 dinleyicimize bakım kremi verelim. Yok İbrahim Bey ya, nerede para demiş 19. Viyana'da. Merve Hanım. Merve Hanım öyle diyorlar. 19. Viyana'da oturanlar çok zengin diyorlar. 13'te oturanlar çok zengin diyorlar.

Seren dinliyor mu? Seren bak, balık burçlarının yorumu geliyor Seren. Duygu diyor ki bana şarkı var mı? Tabii ki var. Bu arada Duygu benim çok sevdiğim manken arkadaşım, Viyana'da mankenlik yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. Alisa dinliyor İsveç'ten. Ya Alisa da bana evlenme teklifi etti ama kabul etmedim. Çok üzüldü kızcağız. Yapacak bir şey yok Alisa'cığım. Valla bu aralar evliliği hiç düşünmüyorum. Kızım daha yeni boşandım ben. Biraz gezeyim, dünyayı gezeyim, bir tadını çıkartayım bu dünyanın. Gerçi ben evliyken de çıkartıyordum. Allah ver şimdi kızın hakkını yemeyeyim ya. Arkasından konuşmayayım. Valla ben arkasından hiç kötü konuşmadım. Öyle bir insan değildi çünkü, çok iyi bir insan. Sadece olmadı, benimle yapamadı. Ben normalde süper bir insanım ama o yapamadı. İşte benim enerjimde birisi lazım bana. Ya İbo ya. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Dünkü galibiyetinden dolayı demişler. Ah ne kadar güzel Zeynep. 1-0 değil mi? Nedim abi Hainburg'dan. Çok teşekkürler. İbrahim'cim ben İtalya'ya gideceğim demiş. Olmaz. İtalya'daki dinleyicilerimize veriyoruz hediyeyi. Hani sen Avusturya'dan... Kadir Bey yazmış, diyor ki İtalya'ya gideceğim, ben hediyeyi alabilir miyim? Orada yaşayanlarımız, ya da doğru ya Faruk, bence onu bir düzeltelim. Orada yaşayanlar değil de mesela Avusturya'da kazananlar da olabilir. Ya da Yunanistan'dan. Çok şok, çok şok, çok şok. Çünkü aramızda Anka Premium Event iş kadınımız sevgili Bircan Hanım da dinliyor. Ne güzel ya. İş kadınları beni dinleyince çok mutlu oluyorum ya. Acaba ben iş insanlarını çok mu seviyorum? Bircan çok büyük eventler yapıyor. Stuttgart'ta da çok yakında yapacak. Bizi de heyecanlandırdı. İbrahim'cim seni özel davet ediyorum. Bir F ile demiş. Oo. Ya ben ekonomiyle de uçarım ya. Öyle şey bir çocuk değilim yani. Ben uyarım yani. Ama bir F ile uçurursanız benim mutlu olurum. Gitmedim. Çünkü business uçunca kendimi çok iyi hissediyorum. Arama. Ama ekonomi de olabilir. Hiç sorun değil. Ben bir F olur, 10 F olur. F olsun da. İsterse 30 F olsun. Bu çelişki ayrılmam lazım senden. Rotterdam bana bir saat demiş. Ayşe'cim o zaman dur, ben size birbirinizin numarasını vereyim. Ayşegül hemen Ayşe'cimle ilgilen, bizim için kıymetli. Değerli eşi Mehmet. Onlar çok kıymetli bir aile. Ayşe'yi seviyoruz, bizim arkadaşımız. Dilerim anlarsın, umarım ayrılık sana çok koymaz. Ayşe'yi niye tebrik ediyorum biliyor musunuz? Kız Hollanda'dan Düsseldorf'a bir güzellik merkezinin açılışına gitti. Sırf benim için. Kızını aldı yanına. Arkadaşını aldı. Ya bir tanesin ya. Adımı kötü an, sonumu elinle yaz. Sen de bir gün anlarsın, ister ahet ister ki. İbrahim'cim benim dükkandan da verebilirsin hediye demiş Düsseldorf. Olur Kübra'cım. Senin dükkandan ne verelim Kübra biliyor musun? 5 dinleyicimize cilt bakımı verelim, olur mu? Senin Düsseldorf'taki dinleyicilerimize. Selin, bizim burada biz sadece krem veriyoruz, evet. Holistic Center'dan 10 dinleyicimize de bakım kremi verelim. Çok da mutlu olursunuz. Çünkü çok özel ürünler bu arada, bilginiz olsun. Acaba bana da verirler mi? Merve Hanım, Gülcan Hanım. Zaman öyle gitmiş. Acaba ben Holistic Center'ın bakım kremleriyle daha mı yakışıklı olurum?

0: Yalnız Cemile abla kahve çok güzel olmuş ya. Yemin ediyorum var ya, dur şunu ters çevireyim de biraz fal bakayım. Murat abi yollarda bizleri dinliyor. Murat abi bir burç yorumu yapar mısın ya?
1: Başaklar, başaklar evet. Tam zamanı, tam sezonu. Ama başakların tek dikkat etmeleri gereken şeyler koçlar. Çünkü kalan başakları koçlar yiyebilir. Koçların da zamanı bu sene geçti. Koçlar seneyi beklemeleri lazım Kurban Bayramı'na. Kurban Bayramı'nda onları iyi günler bekliyor.
0: Ya Murat abi çok iyisin ya. Balıkları da bekliyor. Balıkları söylemedin.
1: Günaydın herkese tekrardan. Balık burcuyla başlıyoruz. Balıklar ikiye ayrılır. Hamsilerin sezonu geçti. Seneyi beklemeleri lazım.
0: Burç yorumu.
1: İkinci balıklar, sazanlar. Sazanlar bu ara çok dikkat etmesi lazım her şeye. Sazan gibi düşmesinler. Temkinli, her şeye dikkat ederek yaklaşsınlar.
0: Çok iyi ya.
1: En kötü düşecekleri yerler kovalar olabilir. Kovanın içine düştüklerinde kendilerini garantide hissedebilirler.
0: Ya çok iyi ya. Bizim bu çorumlarımız çok renkli ya. Çok eğlenceli Murat abi ya. Birazdan Fatih'ten de alalım bir. Murat Erdatlı'dan aldık. Bu arada benim dublaj okulundan öğrencilerim dinliyor. Ah ne kadar güzel. Biliyorsunuz ki uzun yıllardır Başakşehir Belediyesi Yeni Medya Akademisi'nde eğitmenlik yapıyorum. Dublaj ve seslendirme merakı olan ya da bu işten para kazanmak için emek veren birçok kişi var. Hatta bu akşam da dersim var benim. Dublaj okulu çarşamba sınıfı. Sevgili Eray çok teşekkürler. Gülsüm, Gülcan ve Muhammed Ali dinliyor. Teşekkürler Sevin. Ne kadar güzel. Hocam benim ismimi okumadınız. Bakın sizi bekliyorum 45 dakikadır demiş. Hemen okuyalım. Çiğdem geldi Almanya'dan. Hoş geldin Çiğdem. Nasılsın? Ben Bircan Hanım'ın arkadaşı Çiğdem demiş. Çiğdem neredesin sen ya? Bence Bircan Hanım'ın arkadaşı Çiğdem de iş kadınıdır. Kızın normal arkadaşı yok ya. Arkadaşlar Çiğdem'i de kaydeder misiniz lütfen? Almanya Stuttgart. İbo'cum Bostancı Luna Parkı'ndan da 5 çocuğumuza hediye verebilirsin demiş. İsmihan, Bostancı Luna Park. Ya en son bir şey söyleyeyim mi? Ben de gelmek istiyorum ya. Yemin ediyorum uzun yıllardır Luna Park'a gitmedim ya. Ya çocuklar gibi eğlenmek istiyorum ya. İsmihan bir gün ne yapalım biliyor musun? Senin Luna Park'ını kapatalım bir gün. Bütün dinleyicilerimizi davet edelim. Vallahi

+42 43 60 130 19 79 benim burcum akrep, beni de yorumlayın demiş. Selma hoş geldin Belçika'dan, selamlar İbo demiş. Selma yeni evin hayırlı uğurlu olsun. Ev hediyemi alıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada Ataköy'e taşınıyoruz. Ataköy'de yeni, normalde biliyorsunuz Ataköy'deydim ama yeni evime taşınacağım. Ha İbo şimdi belli oldu. 5 yıl niye sözleşme yaptın? Evin tadilatı bitti. Şimdi çok güzel bir yere taşınıyorum. Hakikaten bayılacaksınız yani. Çiğdem rica ederiz her zaman. Çiğdem bize burcunu yaz lütfen. Bircan'ın arkadaşı. Bakalım Bircan'la anlaşabiliyor musun aslanlarla? Volistik Center ailesi, özellikle bugün Volistik Center Klinik'ten bugün radyo yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Gerçekten içten, doğal ve çok güzel geçiyor sevgili dostlarımız bugün de. Birazdan hocalarımız burada olacak. İlk hangi hocamızı alacağız? Sevgili Selin onu koordine edecek birazdan. Ablamıza çok teşekkürler ya. Abla çok sağ olun. Elinize sağlık valla. Selin bana dün diyor ki ya İbrahim diyor sana diyor işte kaşarlı patatesli börek yapacağım kendi ellerimle. Heyecanlandırdı bizi. Dedim ki Selin börekler nerede? Ya dedi tüh ya yufka yok. Valla Allah'tan Cemile ablamız var yoksa aç kalacak valla. Teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Selin arkadaşımız ya. Geçtiğimiz günlerde benim çok sevdiğim bir arkadaşım var Ezgi. O da doktor. İşte beni aradı. İbrahim'cim dedi işte sabah sana işte bir şeyler yapalım artık. O kadar güzel komşularım var ki yemin ediyorum Ataköy'de. İşte bir tanesi göz doktoru. Ondan sonra bir tanesi profesör doktor, kalp doktoru, hocalarım falan. Sağ olsunlar biri sabah gelir bana kahvaltı getirir. Ondan sonra biri akşam yemeğine bir tabak fazla işte gel İbrahim'cim yemeğimizi yiyelim. O kadar mutlu oluyorum ki. Hani bizim o eski kültürümüzü yansıtıyor. Ataköy deyip geçme. Ataköy'de hep sosyete oturur. Okey tamam. Ama ben sosyetenin kalbinde o eski duygularını hissettirdim onlara. Vallahi yemin ediyorum bunlar birbirleriyle hep küslerdi falan. Bir WhatsApp grubu kurdum hemen Ataköy sakinleri diye. Site sakinleri. Abi... Anahtar kapımın üstünde düşünebiliyor musunuz? Geliyorlar, açıyorlar, giriyorlar kafalarına göre. Benim ev öyle abi. Hiç kimse sormuyor. Geçen gün bir baktım evde birisi yatıyor koltuğun üstünde. Lan bu kim dedim. Abi ben 17. kattan Yusuf o kadar da değil dedim ya. Yakıp o günleri kayboldum. Oğlak burcuyum demiş. Çiğdem Oğlak kadını. Bakalım Oğlak burcunu neler bekliyor. Benim yükselenim Oğlak. Hep çalışkan ya. Hep işkolik. İbrahim'cim Yunanistan'dan Gümülci neden de selam yollayalım demiş. Ben de İstanbul Tuzla'dayım demiş. Aa ne kadar güzel ya. Nasıl atlatılır ki bitmeyen bir afet. Acın günaydın Fatma ben, nasılsınız? Yokluğunun her anı sanki kıyamet. Bir yolu varsa hadi var. Mannheim'dan sevgilerimizi iletelim. Mannheim çok iyi ya. Bircan ve sevgili Çiğdem'in arkadaşı. Oo bugün Bircan bütün arkadaşlarını radyoya getirmiş. Bircan sana güzel bir hediye verelim ya. Seni nasıl şımartabilirim bir saniye? Ataşehir de çok güzel demiş. İstanbul Ataşehir ve Tuzla'dan da sevgilerimizi iletelim. Bir isim alabilir miyim ya sizden? Fatma Hanım, okey. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Fatma Hanım da Stuttgart'tan Bircan'ın arkadaşı. Ona da sevgilerimizi iletelim. Hocam hoş geldiniz. Şimdi birazdan dediğim gibi Holistic Center'dan canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bu arada yeni katılan çok dinleyicimiz var. Ataşehir, Tuzla. İstanbul'dan bizleri dinleyenlerimize de teşekkürlerimizi iletelim. Fatma Hanım siz de hoş geldiniz. Arkadaşlar bu isimleri kaydedin. Bizim ekip biraz böyle aynı ışık hızıyla kaydetmiyor. Fatma Hanım'ı, Çiğdem Hanım'ı da kaydedelim. Bir kısa bir Pindinix molası vermek zorundayım. Çünkü sponsorum Pindinix. Biliyorsunuz ki beni fazla euro vererek satın aldılar saatimi. O yüzden
Onlara teşekkürlerimizi iletelim. Pindinix şekersiz ve glutensiz bir içecek. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde bulabilirsiniz. Pindinix için rahat edin, keyfiniz yerinde olsun. Pindinix'e teşekkürlerimizi

Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün çok güzel mesajlar var. Hemen mesajlarımıza da göz atalım bu arada. Sabriye Hanım diyor ki günaydın. İbrahim'cim bana şarkı yok mu demiş Sabriye. Olmaz mı ya? Bak Fatma aramızda, Bircan'ın arkadaşları. Ataşehir, Tuzla burada, Mannheim. Bu arada arkadaşlar, Almanya'daki dinleyicilerimiz artık beklenen an geldi. İbrahim Elden Almanya'da Stuttgart'la başlayacağız bu sefer. Stuttgart'ı çok ihmal ettim. Benim kalem aslında. Aslında bir yandan da güvendim. Dedim ki nasıl olsa burası benim kalem. En sona bıraktım ama çok büyük tepki aldım. Bazen çok güvendiğiniz şeylerden tepki de alabiliyorsunuz. Aşırı

Değil mi hocam? G kasamız olsun Almanya'da. Ama Almanya'da da beni G kasayla gezdirmezseniz aşk ayıp edersiniz yani. İki kişiden birinde G kasa var ya. Porsche var, o var, bu var. Ne uygun olduğu için alıyorsunuz işte. Evincast, bu arada yarın sabahki radyo yayınımız Yeşilçam devleriyle olacak. Ya ne kadar güzel. Hayatta olanlarla Yeşilçam'ı unutmayalım. Yarın Yeşilçam Sinema Kafe'de olacağız. Kenan Bey ve Ezel Hanım'a çok teşekkürler. Yarın beni ağırlayacaklar. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerde yayın yapıyorum. Yarınki yayınım Mecidiyeköy'de olacak. Evin ajansa teşekkürlerimizi iletelim. Mecidiyeköy Yeşilçam Sinema Kafe'de yarın yayınım Türkiye saatiyle 10'da. Bu arada benim çok sevdiğim, çok kıymetli Özgül Hakime. Özgül Hanım nasılsınız? İbo bak sözümü tuttum, seni dinliyorum demiş. Ya çok kıymetlisin, yayından sonra arayacağım. Bu güzel şarkı sana ve seni sevenlere darmağın olsun. Teşekkürlerimizi iletelim. Özellikle Anadolu Adliyesi'ne de sevgilerimizi iletelim tüm memurlarımıza. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Çiğdem aramızda, Bircan'ın arkadaşı, o da Oğlak Burcu. Fatma senin burcun ne ya? Bir burçlarınızı bir yazın ya. Birazdan sizin için de güzel şarkılar yollayacağız. Ataşehir'den sevgili Fatma da burcunu yazsın. Birazdan yorumlayacağız. Bir 5-6 dakika sonra biliyorsunuz ki Holistic Center'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Holistic Center ailesine, Holistic Center klinik ailesine selam yolluyor. Bugün yayınımız burada. Kıymetli hocamız birazdan burada olacak. Özellikle bugün önemli bir konuğumuz var. Doktor Murat 17 burada olacak. Sevgili hocam çok kıymetli, çok önemli bir isim. Plastik cerrahi ve işlemleri de konuşacağız. Az sonra. Bu arada kremlerden bahsettim ya. Bir arkadaşlar size set vereceğim. Yani 10 dinleyicimize krem seti, yani içinde birçok kremin olduğu bir set hediye edeceğim. Ya bugün şımaralım ya. Bugün gerçekten Holistic Center bizi şımarttı. Biz de sizi şımartalım. 10 dinleyicimize krem seti vereceğiz bugün. İstanbul'daki dinleyicilerimiz çok şanslısınız ya gerçekten.

0: Sevgili dinleyenlerimiz bir kez daha günaydın. Guten Morgen Avrupa'da. Şu anda bakıyorum da ne kadar güzel. İtalya, Almanya, Belçika, Fransa. Dünyanın her yerinde yayındayız. Avusturya'da, Yunanistan'da 106.9. DAB sisteminde dünyanın her yerinde yayındayız. İnternet üzerinden de, dijitalden de dinleyebilirsiniz. Bugün tabii ki Holistic Center Klinik'ten canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve kıymetli, çok değerli bir hocamız var yanımda. Ben de çok sevdim. Kendisiyle yeni tanıştım ama inanılmaz içten doğal ve çok samimi. Sevgili kıymetli hocamız Murat hocamız, Doktor Murat 17, hoş geldiniz hocam.
1: Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk hocam, ne güzel ya. Hem enerjiniz çok güzel.
1: Çok sağ olun.
0: Hem burada ortam çok güzel. Dinleyicilerimi de ben hep anlatıyorum işte. Arkadaşlar işte şuraya gittim, bu hocayı tanıdım, bak şu çok tatlı, enerjisi. Ben biraz böyle iyi bir gözlemciyimdir. Gittiğim her yerde hep bende kalan hatırladıklarımla kalıp ve hep anlatıyorum. Aslında en güzel duygu o değil mi hocam?
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Yani aklınızda kalan, evet, iyi kalırsa iyi anlatırsın, aynen, kötü öyle kalırsa kötü anlatırsın.
1: Doğru.
0: Şu ana kadar benim için her şey çok iyi. Doktor Murat 17, kıymetli hocamız, plastik cerrahi uzmanı. Hocam nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Enerjiniz kapladı bütün Holistic Center'ı.
0: Öyle mi? Çok teşekkürler. Vallahi ama hepiniz çok müthişsiniz. Gülcan Hanım, Merve Hanım, Dile Hocam, diğer Selin Hanım ve herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizin emeği geçenlere. Hocam ben dinleyicilerim hep bana neyi soruyor biliyor musunuz? Evet. Ya İbrahim işte biz bu plastik cerrahi hocalarımız çok çok kıymetli hocalarımız da var ama dinleyicilerimiz hep böyle hep iyi sonuçlarla almak ister ya, bir görsel olarak biliyorsunuz, evet, ki tamamen ilk adımda burada nasıl işlemler yapıyoruz hocam? Önce ondan başlayalım, sonra birkaç sorum olacak.
1: Burada bana düşen hani bir görev dağılımı yapıldı. Ben cerrahi kısmındayım. Hı hı. Hani, gövdeyle ilgili, yüzle ilgili, yani estetik cerrahinin tüm dalında, hani tel konusunda burada ameliyatlar yapıyoruz.
0: Şimdi hocam dinleyicilerimiz tabii şunu da çok merak ediyor. Şimdi Avrupa'da, Türkiye'de bizi ortak radyolarda çok dinleyenlerimiz var. Bazen böyle şunu merak ediyor. Evet, görsel olarak kişi kendinde biraz böyle iyi hissetmek istiyor.
1: Evet.
0: Ve tabii Instagram'dan da en hızlı ulaşım oradan oluyor. Evet. İnsanlar tabii ki neye güveneceğini de bilmiyor. Aslında siz burada her şeyden önemlisi biraz güven odaklı ön plandasınız.
1: Doğru. Ayağımız yere basıyor. Çünkü hani hastanın beklentileri çok önemli. Hani gerçekçi beklentileri var mı? İşte biz neler yapabiliriz? Açıkça konuşuyoruz. Hiç böyle gizli saklımız yok. Hani ne yaparsak ne elde edeceğiz? Açık açık anlatıyoruz hastalarımıza. Hani böyle olunca hastalarda daha hani güven, karşılıklı güven de önemli zaten. En önemlisi o. Ne verebileceğimizi anlatınca hasta da zaten ona göre farkında oluyor neleri kazanabileceğini. Bu yol böyle ilerliyoruz. Hani güvene dayalı, gerçekçi. Ondan sonra işte sonuç odaklı. Hasta memnuniyeti tabii bizim için en önemlisi.
0: Ne güzel ya.
1: Beraber böyle devam ediyoruz. Hastamız hani ameliyattan sonra da bırakmıyoruz zaten.
0: En önemlisi hani, o değil mi hocam
1: tabii
0: ya?
1: Tabii ki. Yani
0: gerçekten son durumu nedir diye.
1: İyi olur veya işte bir sıkıntı. Her zaman hastanın arkasında oluyoruz.
0: Ne hani güzel.
1: Yalnız işte ameliyatın oldu bitti olayı yok bizde. Bu şekilde devam ediyoruz durumu.
0: Şimdi dinleyicilerimiz tabii hani plastik cerrahi uzmanı sevgili Murat hocamla, Doktor Murat 17 ile konuşuyoruz. Hocam tabii uzun yıllardır bu işlemleri yapıyorsunuz. Evet. Çok da hastalarınız da var. Sizi bugün ilk kez belki duyan, belki dinleyicilerimiz arasında hani yapılacak olan işlemlerde kişi dediniz ya işte gövde ve yüz kısmı.
1: Evet.
0: Bununla alakalı estetik önemli ya. Mesela kişinin kendini iyi hissetmesi için işte, evet, bir hanımefendi ya da beyefendi burada genel olarak vücudunda evet ya bana şu lazım, işte bana şu lazım derken zaten işlemler çok. En çok, evet, hangi işlemlerle geliyorlar?
1: Gövde çok fazla geliyor. Hani kilo problemi her yerde var zaten. Liposuction, bazen işte BBL, o yağı değerlendirebiliyoruz. Karın sarkması, işte doğum sonrası memelerdeki bozukluk, kollarda sarkma. Bu aralar aşırı hani mide ameliyatlarından sonra aşırı kilo vermeler çok fazla oldu. Kollarda ve bacaklarda sarkmalar olabiliyor. Bu tür gövde ameliyatları tamamını yapıyoruz. Yüzde de aynı şekilde hani ileri yaşlarda yüz germe, rinoplasti çok fazla geliyor. Yüzde kepçe, üst göz kapağı çok geliyor. Hani üst göz kapağını lokalde yapabiliyoruz. Hani gençlerde hani Bir ara çok modaydı. Bakalım ne zaman tekrar moda olacak. Bişektomi çok geliyordu bir aralar. Yani moda şeye göre değişiyor. Hani bir ünlü bir şey yaptıktan sonra ona yoğunluk artıyor o ameliyatlara. Ondan sonra tekrar bir rutine normal seviyeye iniyor. Yani bu şekilde hastanın isteğine göre tüm şeylerde, estetik işlerde yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Ne kadar güzel. Şimdi kıymetli dostlar, dinleyicilerimize şunu da sormak istiyorum. Gerçekten Doktor Murat Onyeli çok kıymetli bir hocamız. Az önce dedim ya, hani bu işlerde gerçekten doktor önemli ya. Vallahi hani ben hep anlatıyorum ya. Nasıl yaklaşımı, el sanatı, özellikle duygusu, heyecanı, sağlık sonuçta bu. Yani o yüzden benim çok sayıda sizin gibi kıymetli çok hoca arkadaşlarım var, doktor arkadaşlarım var ve özellikle sizi de tanıdığım için inanılmaz mutlu oldum. Şimdi bu anonsu duyup birçok kişi de size yakından da bakacaklardır diye düşünüyorum. Hocam, dinleyicilerimize birkaç cümleyle neler söylemek istersiniz? Hem işlemlerle ilgili hem de yaptığınız işlerle alakalı.
1: Şöyle söyleyebilirim. Şimdi
0: sorular gelirse de ben cevap vereceğim orada.
1: Şimdi buradaki hastalarımızın bize ulaşması kolay. Yurt dışındaki hastalarımıza şöyle bir yol izliyoruz. Bize fotoğraflarını gönderiyorlar. Kabaca fotoğraftan olduğu kadar değerlendiriyoruz. Ne yapabiliriz, işte nasıl bir yol alabiliriz diye. Onun cevabına göre hastadan hani geldiği zaman o programı yapıyoruz zaten. Hani
0: çok güzel.
1: Oteldir işte.
0: Detaylar öyle
1: evet,
0: belli oluyor.
1: Ondan sonra belli oluyor. Bu tür şeyler kalacak yeri yoksa tabii
0: ki. Ne güzel ya. A'dan Z'ye her şey düşünülmüş.
1: Evet, her şeyi düşündük. İşte transfer vesaire. Bu arada hani genel anlamda estetik hani kendiniz için yaptırabileceğiniz güzel bir şey. Hani nasıl diyeyim?
0: Kişi kendini iyi hissediyor ya.
1: Ben tabii taraflı konuşuyorum da estetik plastik cerrahi doktor olduğum
2: çok
1: için.
2: Çok pardon
1: tamam,
2: hocam.
1: Tamam, çok sağ olun.
2: Şöyle daha iyi.
1: Ben taraflı konuşuyorum ama insan kendini hani bir şey yapınca zaten hani bu estetik ameliyat da olabilir, spor da olabilir, işte kendine ayırdığı bir zaman da olabilir. Kendini daha mutlu, daha iyi hissediyor. Yani hayat zaten böyle devam ediyor. Süper. Kendimizi mutlu etmeye çalışıyoruz her zaman.
0: Evet, Volistik Center Klinik'ten sevgili, kıymetli plastik cerrahi uzmanı, sevgili hocamız Doktor Murat Onyeli. Çok teşekkürler hocam.
1: Ben de teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Çok
0: vallahi,
1: mutlu ettiniz.
0: Biz de çok mutlu olduk.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben ara sıra geleceğim buraya hocam.
1: Bekleriz her zaman.
0: Valla çok kıymetlisiniz. İyi ki katıldınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Tarkan'la devam ediyoruz. Az sonra burada.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, radyo yine devam ediyor. Diyor ki Kubilay, günaydın Elden, nasılsın? Çok seviyor, çok seviyorum demiş radyo yayınınızı. Çok teşekkürler. Alp Aslan.
1: İhmal etmezdim anı biriktirmeyi.
0: Murat hocamıza sevgiler diyor. Viyana'dan sevgiler. Bak ne güzel. Murat hocam bir sürü mesaj gelmiş size. Murat hocadan dostlara selamlar.
1: Seni öpe koklaya, kokunu içime çeke çeke, yüreğini yüreğime saramadım ya. Bana...
0: Murat abi diyor ki benim de diyor estetiğe ihtiyacım var. Estetiğe ihtiyacım varsa geleceksin Murat abi. Bakıp, Erdatlı.
1: Bir kere canını canıma sıkıca saramadım ya. Ona yanarım yine yanarım.
0: Hollanda'dan Ayşe, çok teşekkürler Ayşe.
1: Sev, hadi gel.
0: O da sen bir gönder bakalım bir fotoğrafını. Bu arada çok sayıda mesajlar da var. İstanbul'dan Bayrampaşa'dan Zehra Hanım hoş geldiniz. İbrahim'cim bana da bir şarkı var mı demiş. Tabii ki. Selam, ben Birsen, çocuklarımla beraber dinliyorum. Çok teşekkürler. Duygu, Şenay, sevgili Azra, sevgili dostlarımıza da çok teşekkürler.
1: Olmasın aşksız günün çok...
0: Bugün çok sayıda mesajlar var. Özellikle ben de size teşekkür ediyorum. İbrahim'cim bizim şarkımız ne oldu, güme gitti demiş. Ya hayır be. Ya çok sabırsızsın sevgili Duygu. Birazdan, çünkü senin istediğin şarkı biraz slow bir şarkı. Dışarıda hava 40 derece. Biz burada fenalık geçiriyoruz falan diyorsun. Bir de slow şarkı istiyorsun. Nine Duygu, Arbeit İbo, Chanel İbo, Love İbo. Holistic Center Klinik'ten birazdan çok kıymetli hocamız Dilek hocamızla konuşacağız. Biraz da psikolojiyi konuşalım. Yani şu günlerde biraz psikolojimiz bozuk. Kim düzeltecek? Tabii ki Dilek hocamız düzeltecek. Detaylar az sonra.

0: Bu arada gelen mesajlara bakalım. İstmarin'de bizleri dinleyenler var. Ya çok uzak değil mi ya? İstmarin, bir sonraki durak Bursa. Teşekkürler hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. İbrahim Elden yayında ve sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bu arada çok sayıda mesaj var. Bircan'a çok teşekkürler. Bircan bugün bütün arkadaş grubunu bize yönlendirmiş. Anka Premium Event sevgili Bircan'a teşekkürler. Şu anda Figen Hanım da aramızda. Ne güzel ya. İstanbul'dan sevgili Fatma, hoş geldin. Mannheim, çok teşekkür ediyoruz. Çiğdem Hanım yine Stuttgart, Almanya. Günaydın, iyi yayınlar. Almanya'dan, Stuttgart'tan yazıyorum. Figen ben demiş. Bircan'ın arkadaşı. Figen sen de hoş geldin. Bugün Bircan bütün Almanya'yı bize dinletiyor ya. Vallahi Anka Premium Event bu işin en iyisi. Tebrik ediyoruz. Stuttgart'ta da yapacağı etkinliğe de ben ve sevgili arkadaşım Fatih ile beraber... Hazır mısın Stuttgart? İbrahim Elden ve Fatih Mercan Taşı Stuttgart'a geliyor. Acaba Fatih'in haberi yeni mi oldu? Hocam birazdan yayına başlayacağız ama şöyle bir dinleyicilerimize o güzel enerjinizle bir günaydın der misiniz Dile hocam?
1: Günaydın, herkese merhabalar.
0: Ya bu nasıl bir enerji, bu nasıl bir... Hocam Koç burcu musunuz?
1: Kesinlikle. Belli oluyordur diye
0: bence
1: düşünüyorum.
0: Bence belli oluyor hocam. Yani hakikaten Koç enerjisiyle geldi. Bugün gerçek anlamda sizin gününüz olsun hocam. Bir 5-10 dakika sonra sevgili psikolog Dile hocamla beraber çok keyifli bir radyo yayını olacak. Holistic Center Klinik'ten bugün yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ayşe demiş ki yüzüm nasıl demiş bu sabah. Nasıl sizce? Hollanda'dan... Eindhoven nasıl okunuyor hocam o? Eindhoven mu, Eindhoven?
1: Eindhoven mu acaba?
0: Eindhoven mu acaba? Bilmiyorum. Bunu nasıl görünüyor? Demiş ki doğal halim. Yani.
1: Ama siz psikoloğa soruyorsunuz. Bana göre herkes güzel gözüküyor.
0: Hayır, psikolojisini soruyorum şu an. Yüz analizi bir yapsın.
1: Onu maalesef yapamıyoruz.
0: Bence Ayşe'cim ben yapayım o zaman. Yüz analizi yapayım. Selfisi boşa gitmesin kızın ya. O kadar atmış bize. Bence seni Holistic Center'a bekliyoruz. Gel bir güzelliğine güzellik kat burada. Tamam mı güzelim? İki tane selfie atmış. İkinciyi de yollamış. Kesinlikle burada olması lazım. Kesinlikle buraya gelmen lazım Ayşe'cim yani. Antalya'dan geliyorsun hemen. Önce bir tatilini yap kızlarla. Birazdan yaklaşık 8 dakika sonra... Bak hemen yazmış. Aşk olsun hocam demiş. Yorum yapmadınız ya, biz Avrupalı öyle. Hemen alıngan hocam. Dile hocamızı oysa ki sevmiştik diyor. Yazıyor vallahi, bak burada yazıyor hocam.
1: Çok, de... çok tatlısınız. Teşekkür ederim. O zaman Holistic Center'a sizleri bekliyoruz. İlla ki de yorum istiyorsanız.
0: Öyle. Bizimkiler öyle yorum yapacağız.
1: Mutlaka hocalarımız bir yorumlasın. Biz de sohbet edelim sizinle diyelim o halde.
0: Psikolojik bir cevap. Çok iyi ya Dile hocam. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Simge ilk albümünde beraberdik. Ve iş anlamında gerçekten çok güzel böyle... Radyolarda onun gerçek anlamda enerjisini paylaştık. Bu güzel şarkıdan sonra buradayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, birkaç dakika sonra röportajda Dile hocamla buradayız. Figen hoş geldin, Çiğdem hoş geldin. Sevgili Bircan, Nuray ablamız çok teşekkürler. Bugün Holistic Center'dan 10 dinleyicimize set hediyemiz var. Acaba bu setin içinde neler var? Çok merak ediyorsunuz ama bakacağız dakikalar sonra. Çok özel böyle bakım kremleri var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani gerçekten çok değerli bir set. Hani marka değeri de çok yüksek. Onu da size söylemiş olayım. İbrahim Elden yaparsa en iyisini yapar. Acaba bu seti ben de mi kazanmalıyım? Dile Hanım. Dile hocam, bu seti ben de mi kazanmalıyım? Mesaj mı atmalıyım şu anda?
1: Ya vallahi ben başvurmayı düşünüyorum. Az önce içeride arkadaşlara söyledim. Evet. Seti görünce bende henüz hiçbir parçası yok.
0: Öyle mi?
1: Arkadaşların hepsi kullanmış. Buradan da içeriye hepsine duyurulur.
0: Lütfen.
1: Bende hiçbir tanesi dahi yok. Onun için ben buraya başvurup kazanmayı planlıyorum. Ben rakibiniz de... olarak.
0: Hocam bence yayından sonra hemen... kazananlar arasında 10 artı 2 de ismimizi yazdıralım. 10 kişi kazansın, artı 1 artı 1. Yani kesinlikle. Arkadaşlar 10 dinleyicimize siz hediye verin. Dile hocama ve bana da ayrı bir hediye yaparsanız sevinirim.
1: Nasıl? Kesinlikle. Buradan duyuru olsun o
0: biz
1: halde.
0: Biz söyleyelim de duyarlar, duymazlar bilemeyiz hocam.
1: Aynen öyle.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Holistic Center Klinik'te o kadar güzel bir ortam var ki hakikaten. Şimdi bana diyorlar ki istediğiniz zaman gelin, bana bunu söylemeyin, ben gelirim. Bana Japonya'dan, Tokyo'dan bir arkadaşım var, sevgili Gamze. Diyor ki İbrahim istersen gel, çok mutlu olurum. Hemen Tokyo'ya bilet aldım. Çağırmayın beni, gelirim çünkü öyle bir uyum var. Ben çağrılan yere gidiyorum. O yüzden şimdi Avrupa'da vize sıkıntım da yok. Sınırsız vize hakkım var. Bana diyorlar ki hayırdır, Avrupa'dan birisiyle mi evlendin? Yok, sınırsız vize. O yüzden arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Hani beni bir yere davet ederseniz Almanya olur, Belçika, Avusturya, işte Amerika, her yere gidebilecek kapasitemiz var. Çünkü 50 tane bedava biletim var. Türk Hava Yolları'na teşekkürler. Turkish Airlines 50 bilet tanımladı. Beni bir yere davet ederken bir kere daha düşünün. Çünkü gelirim. Şimdi 1 Ağustos'ta biliyorsunuz ki İstanbul Festivali var ve biz de davetiye vereceğiz. 1-17 Ağustos Ajda Pekkan konseri. Manifest 14'ünde Kuşadası. Bu arada Kuşadası'nda Jade Beach benim Almanya'dan çok yakın arkadaşım işletiyor. Oradan da iki kişiye bilet verelim. Manifest Kuşadası için, ama dikkat edin 7 Ağustos'ta Antalya'da var. Oraya bir şey yapamıyoruz. Otelin giriş konsepti dolduğu için, kapasitesi dolmuş. Ama Kuşadası'na iki kişiyi davet edebiliriz. Manifest hayranlarına duyuru yapalım. Peki. Kupa bardağı mı veriyoruz Selin Hanım? Kupa mı veriyoruz? Ne veriyoruz? Selin neredesin? Gel şey, Selin'i bir konuşturalım ya. Selin eski radyocu, konuşmuyor bugün. Ne oldu bu kıza? Bıcır bıcır konuşurdu. Yemin ediyorum ya. Sevgili, bu arada Dilay Hocam birazdan dediğim gibi psikolog Dilay Hocamızın enerjisi çok güzel, çok kıymetli. Selin sen bugün mikrofona biraz uzaksın. Nasılsın?
1: Ben iyiyim. Nasıl gidiyor?
0: Vallahi iyi gidiyor. Sen nasılsın?
1: Biz de iyiyiz.
0: Ne güzel böyle bugün, hediye paketi falan.
1: Evet, bugün 10 tane kupamız var.
0: Ne güzel ya. 10 kişiye de kupa. Evet. Bugün gerçekten yani Holistic Center Klinik şov yapıyor diyebilir miyiz?
1: Evet.
0: Enerjisiyle. Çünkü niye her şey bugün sizler için sevgili dostlar. Yani gerçekten hem güzelliğinize güzellik katacak, enerjimize enerji katacak. Bir de sağlığımızı da hem koruyacağız hem de mutlu edeceğiz. Bu bir şımartma paketi diyebilir miyiz ya?
1: Evet, buna şımartma paketi diyebiliriz. Çünkü PRP'lerimiz var, kremlerimiz var, yanında kupalarımız var.
0: Bugün maşallah dinleyicilerimiz. Şimdi mesaj gelmiş bana, diyor ki Almanya'dan ya da diğer ülkelerden arabayla ya da yolda olanlar da kazanabiliyor mu? Biz dinleyenlere veriyoruz sonuçta.
1: Evet.
0: Dinleyenler ama 10 kişiyle sınırlı. Mesela WhatsApp'a az önce bir dinleyicimiz mesaj atmış. Ayın 10'unda İstanbul'dayım, arabayla geleceğim, kliniğe de gelebilir miyim? Arkadaşlar zaten amaç bu, gelin görün.
1: Tabii ki.
0: Mesela Viyana'dan gelecek olanlar var. Mödling'den gelecek olanlar var. Mödling'i biliyor musun bu arada?
1: Bilmiyorum, şimdi bilmiyorum. Duydum.
0: Süpersin, çok güzel bir yer. Mesela İsveç'te Malmö'de sevgili Alisa, o da çok kıymetli bir arkadaşım, o da ziyarete gelecek. Onun ne sıkıntısı varmış biliyor musun? Kol sarkması varmış.
1: Selin'cim. Tamam, bekliyoruz kendisini.
0: Evet, özellikle kıymetli hocam, çünkü az önce Murat hocam söyleyince burada herkese göre, herkesin ilgi alanına göre işlemler yapılıyor.
1: Tabii ki, ameliyatsız.
0: Kimin neye ihtiyacı varsa.
1: İşlemlerimiz de var bizim. Ameliyatsız işlemler de yapıyoruz. Kendisine çok güzel cihazlarımız var.
0: Bir şey soracağım.
1: Bekliyoruz.
0: Ameliyatsız olanları ben de alayım bir tane.
1: Hemen. Yayın sonrası.
0: Ya yayın sonrası olmaz.
1: Yayın sonrası İbrahim Bey'i değiştiriyoruz.
0: Ya çok teşekkür ediyorum. Kaç yaş gençleşebilirim?
1: En az 10 yaş gençleştiririz sizi bugün burada.
0: 30 olur muyum yani?
1: Olursun.
0: Tamam. Eskiden bana çıtırıba diyorlardı.
1: Evet.
0: O eski çıtırlığıma geri kavuşayım ya. Çünkü geçen gün Tarkan'la Dortmund'da arkadaşlar, ekip, hit müzik ekibi diyor ki çökmüşsün diyor. Böyle bir moral verilir mi ya? Çökmüşsün ne demek? Sen beni eski tanıyorsun.
1: Sizi kıskanmışlar.
0: Ciddi mi diyorsun? Var ya sırf.
1: Sadece kıskananlar.
0: Selin, hediyelerden bahsedelim birazdan çünkü hocamı alacağım. Neler
1: Tabii.
0: veriyoruz bugün?
1: 10 tane kupa veriyoruz. Krem setimiz ve PRP'miz var.
0: Çok güzel. Dinleyicilerimiz bugün yapacakları tek şey WhatsApp üzerinden +43 660 130 1979, bir de Instagram'dan, Instagram'ı ver.
1: Holistic Klinik.
0: Holistic Klinik Instagram sayfasına göz atın. Daha hızlı olması için de ben birazdan bir şey paylaşacağım. Yani Holistic Klinik'in bir videosunu paylaşabilirim ya da bir fotoğraf paylaşacağım. Oradan etiketleyeceğim. Oradan da ışık hızıyla bakabilirsiniz. Teşekkürlerimizi iletelim. Selin çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bana hani börek yapacaktın.
1: Olarak bekliyoruz.
0: Hani börek yapacaktın, ne oldu?
1: Börekler,
0: ya beni kandırdı
1: haftaya,
0: arkadaşlar.
1: Haftaya,
0: şöyle börek yapacağım.
1: Programda börekleyiz.
0: Yemin ediyorum ya. Ama Allah'tan Cemile ablamız var ki burada çok güzel kahvaltı hazırladı. Holistik kliniğin, gerçekten Holistik Center kliniğe çok teşekkür ederiz. Selin'e kalsak var ya, yanmıştık valla. Börekle kandırdı beni. Şaka yapıyorum ya.
1: Yok, börek hazır olacak, söylüyorum. Söz
0: mü? Tamam. Söz. Bak, benim bir tane doktor arkadaşım var, kızcağız. Yemin ediyorum, göz doktoru. Bana geceden böreği hazırlamış şeyini. Sabah yapıp öyle gitti hastaneye, biliyor musun? Ya öyle değer veriyorlar bize ya. Selin Hanım.
1: Bizim için de değerli.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Gördük sabah. Peki, güzel bir şarkı. Az sonra buradayız. Dile Hocam burada. Çünkü biraz da şu günlerde hepimizin biraz geçici psikolojik olarak tabii ki havalardan mı, hayat şartlarından mı, aşk hayatından mı, geçim... Ya bir şeyler var ama Dile Hocamıza soracağız. Nedir bu işin pozitif yönü? Dile Hocamıza birazdan mikrofonu vereceğiz. Kıymetli dostlar, değerli psikolog Dile Hocamızı az sonra soracağız.

0: artık başlayalım o zaman hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. İbrahim Elden yayında. Mesleki hayatımda 25. yıldayım ve 25 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nden çeşitli kurumlardan, bunların arasında çok önemli üst düzey kurumlar da var. 19 ödüle layık görüldük ve Dilay Hocam merhaba, size önemli bir şey soracağım.
1: Merhaba.
0: Çünkü önemlisinde ilgi alanınızda oluyor. Hı hı. 25 yılda 19 ödül ve aynı zamanda bu psikolojiyle beraber de Avrupa'da en başarılı radyo programcısı ödülü. Bir de yakın zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nden özellikle gençler bize çok kıymet verdi. Şimdi sizin gibi konuklu, en iyi konuklu programlar arasında da yine ödüle layık görüldük. Yani sizi de bugün konuk alıyoruz. Böyle konuklu programlarda da en iyi konuklu programlar arasında da seçilmişiz. Hı hı, bu da bizi mutlu ediyor. Ve bugünkü konuğumuz da sizsiniz. Demek ki biz işimizi iyi yapıyoruz. Hı hı. Ya bunların arasında mesela Kızılay var. Kızılay'ın ödülü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir ödülümüz var. Ondan sonra hatta Türkiye Jockey Kulübü'nden bile bir ödülüm var. En iyi röportaj ödülü. Gazi koşusunda. Bunlar bizi mutlu eden şeyler. Dilay Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Dilay Sorun, Dinçer,
1: evet.
0: Klinik psikolog.
1: Evet, kesinlikle. Sorunuz, az önceki sorunuz neydi?
0: Geliyor, hazır mısınız? Sorumuz şu, bu 25 yıllık radyoculuk hayatımda da bana kişilerin ruh hallerini iyi hissetme adına, işte sesimle, yaptığım işle alakalı, evet bize çok iyi geliyorsun diye, acaba bunun gerçek anlamda psikolojiyle bir alakası var mı? Bununla başlayalım. Ben bir radyo programcısıyım. Hı-hı. Kişi diyor ki, ben sizin yayınınızı dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor. İşte ağlıyordum. Siz beni güldürdünüz. Bu psikolojideki yerini soruyorum. Böyle bir soruyla başlayalım. Hı-hı. Sonra bakalım ne olacak.
1: Bakalım nerelere gideceğiz. Aslında başarı dediğimiz şey tabii ki kişiye çok has bir kavram ama takdir edilmek çok insani bir arzu. Sadece bu kadar ödüle layık görülmüşken acaba ister istemez şöyle bir onay alma ihtiyacınız var mı diye düşündüm.
0: Var var. Ben onay almayı çok severim. Acaba ben gerçekten böyle şimdi mesela Netflix'te yayınlanacak kısmet olursa radyoculuk hayatım 25 yıl Türkiye ve çok önemli Ramiz Özbay, Ramiz Bey bütün her şeyimi o karşılayacak, Amerika'da kendisi ve benim de çok sevdiğim dostum. Hayatımın radyoculuk hayatım, sadece radyo değil, ben bir festival sunucusuyum, ayrıca dublaj sanatçısıyım, etkinlikler falan, bunların böyle kısa bir 45 dakikalık film yapması beni mutlu etti. Ve hayatımda da psikolojik olarak, hani dinciler diyor ya, sabahları işte şu ruh haliyle yayın yapıyorsun. Bir insan her zaman mutlu olur mu? Ben hep mutluyum ya, çok şükür. Ve bundan dolayı bana sorunluymuşum gibi davranıyorlar.
1: Geçenlerde Holistic Center'ın Instagram hesabı bendeydi. Tüm gün ben yönettim. Orada güzel. Arkadaşlar benim söylediğim şeye çok güldürer ama hala buna katılıyorum. Gelen soru şeydi takipçilerimizden. Neşemizi her zaman nasıl koruyabiliriz? Ben de şöyle cevap verdim. Koruyamayız. Yani buna güldüler ama aslında söylemek istediğim şey şu. Duygular vardır, gelirler, giderler. Siz de demek ki biraz daha böyle mizaç özelliği olarak daha mutlu birisiniz. İnşallah bir şeyleri bastırmıyorsunuzdur diyelim.
0: İnşallah. Hocam tabii benim üzerimden bir soru daha gelsin, sonra dinleyiciye bırakalım. Hep benim sorularım olmaz.
1: Kaçıyorsunuz gibi ama.
0: Hocam ben de nasıl biliyor musunuz? Ben şimdi ayrılırken bile gülen bir insanım. Ayrılıkta bile gülüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü ayrılığı insanlar acı olarak görüyor ama ben bazı ayrılıkların bana mutluluk da vereceğini düşünüyorum. Yani zamanı gelmiş demek ki gitmek istiyor, gitsin gibi. Hı-hı. Çünkü ben bunu hani psikolojideki yerini sordum aslında. Aha. Ben çevremdeki insanlar mesela bir patron, evet çok üst düzey. Patron ki ya İbrahim'cim diyor işte sözleşmeyi 5 yıl daha uzatalım diyor, tamam. Ben de diyorum ki yani 5 yıl çok uzun bir süre. Bir yıl yapalım. Mesela ben dünkü hangi psikolojiyle 5 yıl imza attım açık? Neye güvenerek? Hakikaten bunların psikolojideki yeri var mı? Bu tarz insanlar fazla size soru geliyor mu böyle şeyler ama bunu da sormak isterim size. Sonra dinleyici sorularımızla geçelim. Nasıl bir psikolojiye sahibim ben de bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Yani çok sağlıklı mı geliyor böyle şeyler? Normal mi geliyor?
1: Yani sağlıklı tabii ki kişiye göre değişir. Orada sizin ne denli işinize size yarayıp yaramadığı burada önemli. Size zarar veriyor mu bu aşırı pozitiflik, vermiyor mu? Eğer zarar veriyorsa bize geliyorsunuz, üzerine konuşuyoruz diyelim.
0: Tabii ya, seanslarımız başlasın ya, değil mi?
1: Artık kesinlikle.
0: Dilay Dinçer'den bir seans alalım ya.
1: Bence de.
0: Şimdi Kahraman'ın bir sorusu var. Özetleyeyim, Kahraman, bu çok uzun mesaj.
1: Kahraman Bey bir seanslık soru sormuş. maalesef bu maalesef bunda taksimetre açmak durumunda kalıyoruz.
0: Evet, kesinlikle bunu öyle düşünmek lazım. Kahraman Pehlivan benim çok sevdiğim arkadaşım. Kahraman, bunu başka programda soralım, tamam mı? Çünkü bunu sonra taksimetre sen ödemezsin, ben ödemek zorunda kalırım. Şimdi tabii Holistic Center Klinik'te çok güzel bir yeriniz var. Ben de çok mutlu oldum.
1: Evet.
0: Burada klinik psikologsunuz. Genel olarak ilk sorular ne oluyor? Mesela en çok danışanlardan en yoğun sorular şu günlerde nedir hocam?
1: Şimdi biz aslında Holistic Center'da klinik psikolojiyi nereye koyuyoruz? Biraz ben size ondan bahsedeyim.
0: Tamam.
1: Bizim burada amaçladığımız şey, kliniğe girdiğiniz andan itibaren çıktığınız ve iyileştiğiniz sürece kadar yanınızda olmak.
0: Ne güzel.
1: Dolayısıyla buraya giren bir kişi tabii ki medikal estetik hekimimiz, plastik cerrahımız, artık oradaki talebi hangi yöndeyse onun tarafından değerlendiriliyor. Fakat burada beklentileri gerçekçi bir yere koymak çok kıymetli. Yapılan işlemden ve yapılan estetik müdahaleden mutlu olabilmemiz için, memnun olabilmemiz için bunu da değerlendiriyoruz hep birlikte. Bazen tesadüf oluyor. Buraya gelen danışanlarımızla böyle 10-15 dakikalık kısa görüşmeler yapıyoruz. Orada diyor ki ya aslında hani benim sanki sizle konuştuktan sonra bir terapi ihtiyacım olduğunu da fark ettiğim bir nokta oldu. O zaman terapi süreçlerimizi de başlatmış oluyoruz. En çok sorulan sorular, dediğim gibi yani burası bir estetik kliniği olduğu için estetikle alakalı sorular oluyor. Mutlu olabilecek miyim? Bundan sonraki süreç nasıl devam edecek gibi. Ben de her zaman söylüyorum, bu bütüncül bir tedavi. Dolayısıyla eğer kişi sadece mutluluğu, oradaki değişime atfediyorsa onu biraz birlikte konuşmak lazım ki sonraki süreçte de memnuniyeti devam etsin.
0: Evet sevgili dostlar, tabii herkesin soruları var ama ben burada not alacağım. Dilay hocama yayından soru soracağım çünkü şimdi
1: bu arada İbrahim Bey bölüyorum. Eğer sorular yoğunsa
0: birkaç tane soru var.
1: Holistic Center Instagram hesabımızdan da iletebilirler, bilgi alabilirler.
0: Kıymetli dostlar, aynen. Çünkü dinleyiciler burada beni biraz daha böyle şimdi aracı olarak gördüğü için. O yüzden size ben sayfanızı da zaten paylaştıracağım. Holistic Center'ın Instagram'ına da bakabilirsiniz. Sevgili dostlar, oradan da sorularınızı gönderin. Kübra'cığım, senin sorunu özel soracağım. Yayında okuma demişsin. Kişisel Verileri Koruma Kanunu var ya, AVK gereği, ona çok dikkat ediyorum ben dinleyicilerimizle alakalı. Mesela bana birisi mesaj atıyor ya, başka bir yayıncım göremez. Bizdeki sistemde bana bir fotoğraf atıyor kişi, selfie atıyor, onu atıyor, işte denizden bir fotoğraf atıyor. O hangi psikolojiyle atıyorsa atıyor ama onu benle dinleyici görüyor. Yani biz buradaki sistem patron bile göremiyor. Yani burada bizim yayınımızda bir şifre var. O şifreyle beraber giriyoruz ve yayıncı da dinleyiciyle diyaloğu, o yüzden okuma demiş yayında ama hocama soracağım.
1: Tamam.
0: Çok enteresan bir soru çünkü.
1: Keyifle cevaplarım ben de.
0: İnşallah keyifle cevaplarsınız hocam çünkü çok keyifli bir soru değil.
1: Olsun, hiç önemli değil, hiç önemli
0: değil. Peki. Bir şarkı molası. Şarkıdan sonra devam edelim mi hocam?
1: Tabii devam edelim.
0: Evet,
1: olur.
0: Dilay Dinçer, klinik psikolog Dilay Dinçer. Bugün konuğumuz, şarkıdan sonra buradayız. Sonrasında devam edeceğiz. Ben burada aşırı mutluyum. Hediyelerim de geldi. Acaba ben şu anda hediyelerimle daha mı mutluyum hocam?
1: Vallahi ben bilemiyorum çünkü bana gelmedi. arkadaşlar da buraya oturmuşlar ve gülüyorlar. maalesef bana gelmediği için sizinle empati kuramayacağım.
0: Peki hocam, sizce ben hediyeleri paylaşan bir profile mi sahibim? Öngörünüz. Sizce
1: eğer
0: ben paylaşır mıyım?
1: Bilmiyorum ama şu anda mesela o powerbank'i verirseniz paylaşmış olacaksınız.
0: Hocam siz en iyisini getirir seçtiniz ya. En güzel.
1: Niçin termos sizin işinize yarar gibi düşündüm ben?
0: Acaba ben powerbank'i siz termosu mu seçmelisiniz?
1: tamam, acaba, öyle yapalım.
0: Acaba kahve mi içmelisiniz benden?
1: Sizin power bank'e ihtiyacınız var herhalde. Tamam, bak, öyle yapalım.
0: Bak, power bank'im orada mesela. Bak, hiçbir işe yaramıyor.
1: O zaman onu bana verin.
0: Bir hediyem olsun. Ah, tamam.
1: Tamam, buyurun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Daha bunu yeni almışım ve size hediye ediyorum. Bak, aynı zamanda bak. Bak.
1: İnşallah yayın sonrası bak, geri almazsın.
0: Aycan ışıklı bir de ya.
1: Ooo, ışıklı falan, görüyor musunuz?
0: Daha ben ne yapayım ya?
1: Hayatta böyle isteyeceksiniz. İstemeden hiçbir şeye sahip olamazsınız.
0: İşte bu da psikolojinin bir olayı değil mi hocam?
1: Aynen öyle.
0: Mesela hocam, ben bunu hediye ettiğimde daha artık geri almam. Benim öyle bir de uyum var. Yani, şov yapmam
1: bence
0: yani.
1: Bence de alamazsınız zaten bunu arkadaşa ben vereyim. Ben odama geçeyim.
0: Paketleyin hemen sonra. Peki, güzel bir şarkı sonra Dilay.

0: zaman. Ya Dile Hocam çok içten doğal samimiyetiniz için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim. Hepinizi
0: son bekliyoruz olarak ne söylemek
1: herkese
0: istersiniz?
1: Son olarak diyorum ki ruhumuzun vitrine bedenimiz. Dolayısıyla ona da çok iyi bakmak zorundayız.
0: Sloganı bir daha verir misiniz, yazacağım.
1: Kesinlikle ruhumuzun vitrine bedenimiz. Dolayısıyla ona da çok iyi bakmak zorundayız.
0: Harikasınız gerçekten.
1: Ve tabii ki az önceki söylediklerimi şöyle bir toparlayayım. Dediğim gibi biz gelen her kişiye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Yani kapıdan girdiniz muhtemelen. Ben veya bir arkadaşım sizi karşılıyor. Birlikte sohbet eşliğinde gerçekçi beklentileri belirliyoruz. Daha sonrasında yani hastaneye gittiniz. Size bakım veren hemşireye kadar aslında buradaki arkadaşlarımız size destek oluyor yanınızda. Yani. Dolayısıyla sonrasında da zaten bir aile gibi oluyoruz. Ailemizin parçası olmak isterseniz herkesi bekliyoruz.
0: Çok teşekkürler sevgili klinik psikolog Dilay Dinçer'e, teşekkür ediyoruz.
1: Ben size teşekkür ederim.
0: Sevgilerimizi iletelim ve Instagram'dan da tabii ki biliyorsunuz ki her zaman ulaşabiliyorsunuz kıymetli dostlar. Kısacık bir şarkı arası ve az sonra çok değerli bir hocamızı daha alacağız. Ayrılmayın.

Şimdi yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Ben bugün aşırı mutlu bir yayın yapıyorum. Çok da keyifli bir radyo yayını yapıyorum. Çünkü iyi ki radyo programcısı olmuşum. Çünkü Türkiye'de seneye radyo 100 yaşında 25 yılını ben konuşmuşum. Arkadaşlar yani gerçekten çok enteresan bir olay. Seneye Allah izin verirse kuleden yayınımızı gerçekleştireceğiz. Radyo 100. yılında Türkiye'de ilk 100 radyocu arasındayım. Acaba kaçıncıyım? Keşke birinci olsam bilmiyorum ama ilk

0: 100 radyocu arasındayız. Acaba kaçıncıyım ya? Güneş hocam kaçıncıyım sizce? Bir değilimdir. İlk 5'e beni almaz. Nine bu.
1: 5'e alırlar.
0: Alırlar. Yani, evet, bence Güneş alırlar. Hocam ilk 5 diyorsa 5'tir ya. Çünkü çok içten doğal. Valla bir şey söyleyeyim mi? Volistik Center kliniğe bayıldım ya. Ben hakikaten bu kadar... Ya isteseniz bu kadar güzel insan bir yere gelemez ya. Dünyanın hiçbir yerine yoktur. Bak o kadar holdinge gidiyorum, şirkete gidiyorum. Ha burada olduğum için değil. Hani benim burada olmam, size bir şeyler anlatmam gerçek anlamda hani sizin için kıymetli olur ya da olmaz ama ben kendi mutluluğum için söylüyorum. Aşırı bu kadar güzel insan bir araya gelmiş. Kutluyorum ya Gülcan Hanım'ı, Merve Hanım'ı, sizleri hepiniz çok kıymetlisiniz.
1: Çok sağ olun. Siz de öylesiniz keza. Biz de çok sevdik.
0: Çok teşekkürler.
1: Enerjiniz de çok güzel.
0: Çok sağ olun hocam. Tabii biz bugün dinleyicilerimize Güneş Çakmak, Doktor Güneş Çakmak özellikle biz bugün medikal estetik doktoru. Evet. Biz bugün medikal estetiği biraz konuşabilir miyiz hocam? Medikal estetik nedir? İlk adım olarak sizle başlayalım. Sonra birkaç sorum olacak çünkü bizim dinleyicilerimiz bu konularda biraz medikal estetiğe çok önem veriyor.
1: Evet, medikal estetik nedir biliyor musunuz?
0: Şöyle mikrofonu hocam şöyle daha iyi.
1: Evet. Mesela kliniğin kapısından girdiniz. Aslında hiçbir şey yaptırmak istemiyorsunuz. Arkadaşınızın yanında geldiniz. O an neler olduğunu, bittiğini gördüğünüzde yaptırmanız gereken en az 20 işlem olduğuna karar verip o an içinde yaptırabileceğiniz hızda.
0: 20 işlem. Ya, en az. Çok iyi ya.
1: Çünkü düşünme süreçleri kısa oluyor ama etkileri çok uzun oluyor. Korkular bizde daha az oluyor. Bir ameliyat gibi böyle aylarca düşünmeniz gerekmiyor. Bir cilt bakımı yaptırırken, Paris ışıltısı yaptırırken, maseter botoksu yaptırırken ya da işte tatile gideceksiniz. Tatil öncesi baktınız arkadaşınız cildine nem aşısı yaptırıyor. Ben neden yaptırmayayım diye sorduğunuz anda kendinizi yans hediyede buluyorsunuz.
0: Çok iyiymiş ya. Özellikle dinleyicilerimiz tabii Avrupa'dan Türkiye'ye gelenler arabasıyla, uçakla, ailesiyle. Evet. Ya bence buraya bir gelip sizi görmeleri lazım. Yani böyle bir en azından
1: kesinlikle.
0: Bir dinleyicilerimize bir bu konuda da bir jest yapalım. Hani onlar mesela böyle bir ön görüşme, ücretsiz ön görüşme yapabilirler
1: evet,
0: mi?
1: Evet tabii ki ücretsiz.
0: Bizim ismimizi vererek evet. Radyomuzun işte Viyana FM'den evet. İbrahim Elden.
1: Evet bu programa özel ücretsiz ön görüşme ve cilt analizi hatta PRP diye edebiliriz kendilerine.
0: Aa ne kadar güzel. Evet. Arkadaşlar daha ne istiyorsunuz? Vallahi Güneş Hocam daha ne yapsın ya? Ya bir şey söyleyeyim mi gerçekten ben bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum ya. Gerçekten. Evet.
1: Merak etmeyin sözümüzün arkasındayım. Ya
0: hayır ya o açıdan değildir. Şimdi sevgili dostlar biliyorsunuz ki bu arada biz neredeyiz şu anda Selin?
1: Ataköy'de.
0: Neredeyiz? Evet biraz sesin çıksın diye. Volistik Center Ataköy'deyiz. Evet. Hocamla beraberiz. Hocam tabii ki bugün medikal estetik doktoru sevgili Güneş Çakmak. Hocam ve tüm ekibimize de selam yollayalım. Biz radyo yayını bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Hocam Avrupa'da şu anda bizleri dinleyen ve izleyenlere bir mesajınız var mı şu
1: tabii
0: anda?
1: Tabii ki var. Çok önemli bir konuda onları uyarmak istiyorum. Özellikle yurt dışından gelecek olanlar bu konuda bilgileri olmayabilir. Türkiye'dekiler az çok hakimler. Bazı yerlerde fiyatlar inanılmaz düşük oluyor. Buna çok dikkat etsinler. Merdiven altı onaylı olmayan ürünlerin uygulandığı önemli. Çok yer var. Ve bunlar çok merkezi yerler. Semt ismi vermek istemiyorum ama çok bilinen semtler.
0: Evet.
1: Kesinlikle bir doktor gerçek mi? Geldiğinizde buna mutlaka ama mutlaka bakın duvarda bir diploma arayın. İki, size uygulanan ürün gerçek mi? FDA onayı var mı? Oradan ürünün sertifikasını isteyin. Çünkü her ürünün içinden onun barkodu çıkar orijinal olduğuna dair. Biz kliniğimizde uygulama yaptığımız her hastamızla bu sertifikaları mutlaka paylaşıyoruz. Yanınızda bulunsun diyoruz.
0: Süpersiniz.
1: Evet.
0: Şimdi dinleyicilerimiz tabii sosyal medya sayfalarımızdan da bakacaklar. Bugün 10 dinleyicimize de hediyemiz de vardı sizin bu güzel klinikten. Estetikle alakalı işte medikal estetikle alakalı dinleyicilerimizin soruları olursa Instagram'dan
1: tabii
0: lütfen.
1: Ki.
0: Çünkü şimdi bizim radyo yayınımız anonslar 30 saniye sonra gidiyor dinleyiciye. Gecikmeli gittiği için cevaplar biraz daha geç geliyor. Bununla alakalı biz birazdan tabii... en çok yapılan işlemler hangileri mesela?
1: Şimdi medikal estetik deyince akla ilk gelen botoks oluyor tabii ki. Botoksu yapıyoruz ve botoksu çok seviyoruz aslında ve botokstan korkmuyoruz. Öncelikle hastalarımıza bunu anlatıyoruz. Botoks kalıcı bir işlem değil. Botoks sizin ifadenizi asla değiştirmez. Doğru ellerde, doğru...
0: Benim de ihtiyacım var değil mi?
1: Evet, var mı? Varmış. Belli bir yaştan sonra maalesef hepimizin ihtiyacı
0: teşekkürler
1: var.
0: Teşekkürler hocam, 40 ve üstü.
1: Evet, diyelim ki botoksa mizacımızın, atıyorum, çok beğenmedik doktorun elini, dozunu beğenmedik ya da hasbelkader bir yerde yaptırdık. Korkmayın, etkisi geçiyor. 5-6 ay içinde sonlanmış oluyor ama yeter ki ürün orijinal olsun, yapan doktor da işinin ehli olsun. Her şeyin geri dönüşü mevcut. Botoks'ta biz olabildiğince kişinin isteklerine sadık kalmaya, onun ne istediğine odaklanıyoruz, nasıl bir şey istediğine buna göre yapıyoruz. Artı kullandığımız ürünlerin hepsi orijinal, dediğim gibi hepsini hastamız da mutlaka bilerek, sırf hastayı bilgilendirmek için bunun üzerine basa basa anlatıyoruz. Gelen hastaya diyoruz ki bakın biz bu işi böyle yapıyoruz, bizi tercih etmek zorunda değilsiniz ama nereye giderseniz gidin bu standardı isteyin lütfen diyoruz. Çünkü uygulanan işlem standartını biraz da arz talep olarak biz müşteri kısmında olduğumuz zaman biz oluşturmuş oluyoruz. Biz bunu bu şekilde ister ve bunda ısrarcı olursak merdiven altına son vermiş oluyoruz aslında.
0: Hocam çok teşekkürler. O kadar güzel anlattınız ki yapılan tüm işlemleri, kıymetli doktorumuz, özellikle medikal estetik doktoru sevgili Güneş Çakmak. Çok teşekkürler katıldığınız için. Evet, nelerden bahsederiz?
1: Evet, medikal estetik deyince bir tek botoksiyi bırakmak istemedim açıkçası. Dolgular da uyguluyoruz. Özellikle gençler dudak dolgularını çok seviyorlar. Ya da elmacıklarda bir yanak dolgusu uyguladığımızda bütün mizaç değişebiliyor. Daha güler yüzlü ve daha fresh bir görüntüye sebep olmuş oluyoruz. Aynı zamanda Holistic Center'ın olayına gelelim. Biraz da ona değinelim. Biz kadına bütüncül tıp olarak yaklaşıyoruz. Dolayısıyla IV tedaviler dediğimiz, damardan verdiğimiz kokteyller ve tedavilerle aslında bir kadının hayatı boyunca maruz kaldığı bütün o yorgunluğa sebep olan, vücudu geriye götüren toksinlerden arındırmış oluyoruz, resetlemiş oluyoruz, içeriden de güzelleştiriyoruz.
0: Ne kadar güzel ya. Bu kadar mı güzel anlatılır ya?
1: Teşekkür ederim.
0: Acaba Güneş hocam çok mu güzel anlattı?
1: Ya, çok teşekkür ederim.
0: Ya hocam süpersiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: İnşallah bence bu güzel programı önümüzdeki haftalarda bir daha tekrarlayalım ya.
1: Olur. Çok isterim.
0: Bu sefer siz bizim stüdyomuza gelin ama
1: tabii
0: böyle. Çünkü ben geldim artık yani. Ben artık bir daha kim bilir ne zaman gelirim.
1: Biz de börek isteriz.
0: Aa, ben bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten o zaman Selin'in yapmadığı böreği ben yapayım. Tamam mı?
1: Utandırın bizi.
0: Tamam, gerçekten Selin, Vera'ya da selam yollayayım, yeğenimiz de dinliyormuş. Vera'ya ve kıymetli annesine de teşekkürler. Tabii işin esprisi ya, şimdi yüklenmiş de olmayalım. Yarın iki tepsi börek getiriyormuş, klinikte herkese dağıtıyor.
1: Emre Hanım hazırlamış börekleri, öyle bir duyum aldım.
0: Hazırlamış mı? Süper ya.
1: Konuşurken.
0: Ama gerçekten siz benim stüdyoya geldiğiniz zaman gerçekten sözüm olsun. Ondan sonra böyle güzel güzel böyle bir börek keyfi yaparız. Teşekkür ediyorum. Çok
1: ben
0: sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, radyo yayınımız devam ediyor. Son bir şarkı. Ya hemşirelerimizi de alalım ya, değil mi? Lütfen, çünkü bizim için çok kıymetli onlar da. Bir şarkı molası, sonra artık programı yavaş yavaş kapatacağız. Arif'cim şarkıyı bana atabilir misin? Arif Antlı, ses ver. Silivri'den yolda seni dinliyoruz. Umut Işık'la beraber Umut abimize de selam yollayalım. Teşekkürler kıymetli dostum. Bu arada Vadi İstanbul ailesi dinliyor. Ayşenur Hanım çok teşekkürler. İbrahim'cim arkadaşlara çok selam. Sevgiler, selamlar. Ayşenur, güzelliğine güzel katman lazım. Gel bence de. Vadi İstanbul Avrupa Konutları ailesine de çok selam. Bak bu mesajları daha yeni görüyorum ya. Sohbete daldık. Unuttuk, gerçekten unuttuk, kusura bakmayın. Kahraman Pehlivan, Senfoni Müzik ailesine Büyükçekmece seni dinliyoruz demiş. Arkadaşlar mesajları çok özür diliyorum, çok geç gördüm. Teşekkürler, bunları okuyayım ki sonra arkamdan güzel dileklerde bulunmayın bana. Murat abi yüzünü atmış. Bence Murat abi kesinlikle senin de... Oho, sen bitmişsin abi ya. Sen 10 Ağustos'ta direkt kliniğe gel, 20 gün sonra gel. Gel burada bir perepe, sonrasında cildine bir işlem de yapalım ya. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Kısa bir şarkı arası, sonra buradayız tekrardan.

Sevgili dinleyenlerimiz, çok güzel bir şarkı ya. Gerçekten Bay Kuradelen Bile Bile şarkısı. Arif Antlı Ant Medya ile kıymetli dostumu yollayalım. Kıymetli dostum, acaba Arif'e de bir PRP mi yapmalısınız? Arif'ciğim sevgiler. Ant Medya dergisi, Ant Medya ailesi. Çok sevdiğim dostum. Bu güzel şarkı armağan olsun. Ant Medya PR ailesine de sevgiler. Hatta o kadar şirket var ki tek tek hepsini sayıyoruz burada. Arif'ciğim iyi ki varsın. Arif Antlı'nın bu şarkı bizimle buluşturdu. Az sonra buradayız.

0: Tek kelimeyle muhteşem bir şarkıydı. Şimdi kıymetli dostlar, mesajlarınız için teşekkürler. Bir tık böyle uzattık yayını çünkü dış yayınlarda olabiliyor. Bir iki özel sanatçımızın şarkıları da var. Bu arada bizim çok kıymetli sanatçılarımız da dinliyor şu anda. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Mümkün olduğunca yetiştirebildiğim kadar hepsini yetiştiriyoruz. Ramiz Özbay Bodrum'da dinliyor. Hollywood yıldızlarının birçoğu klibinde oynadı. Eskilerden böyle Kara Şimşek vardı, hatırlar mısınız? Kara Şimşek Kit. Onun sahibi aynı zamanda, şimdi yeni araç almış. Sevgili dostuma selam yollayalım. Ne güzel ya, bizi anılarımıza götürdü. Gamze hemşiremiz yanımızda ya. Gamze merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasıl keyifler?
1: Çok iyi, siz nasılsınız?
0: Ya ben nasıl kötü olayım, bu kadar güzel bir enerjisi olan bir kliniklere kadar kötü olabiliriz.
1: Ne kadar
0: psikologumuz
1: güzel.
0: Var, kıymetli Güneş hocamız var. Ondan sonra Murat hocamız burada. Gülcan Hanım, Merve Hanım, sizler buradasınız. Bu güzel ailenin bir parçasısınız. Biraz bahsedebilir misiniz konumunuzdan?
1: Evet, Holistic Center olarak gerçekten çok profesyonel bir ekibiz. Ve burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum gerçekten. Bütüncül yaklaşıyoruz hastalarımıza ve hastalarımız mutlu oldukça biz çok daha fazla mutlu oluyoruz.
0: Ne güzel. Tabii sürecin en önemli kısımlarından bir tanesi sizinle olan bölüm.
1: Evet.
0: Neler yapıyorsunuz mesela, işlem öncesi ve sonrası?
1: Doktorlarımız muayenelerini yaptıktan sonra biz de hastalarımızı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
0: O süreçte bir yanınızdasınız.
1: Son teknoloji cihazlarımız var. Bölgesel zayıflama yapıyoruz. Bir seansta 3 santim incelttiğimiz hastalarımız oluyor. Onların mutluluğu bizi aşırı derecede mutlu ediyor.
0: Ne kadar güzel ya.
1: Ciltleri pırıl pırıl parlıyor.
0: Bizim patronun buraya gelmesi lazım. Ali Süzen'in. Ali abi, Viyana'dan selam. Ali Süzen, kesinlikle bu biraz incelmen lazım abi. Gece gündüz yemek yiye.
1: Evet. Gerçekten.
0: Çok seviyorum Ali abi. Kesinlikle bugünlerde yanımızda olması lazım. Gamze Hanım, dedim ki bir selam verelim. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Sizi de unutmak olmazdı. Ben özellikle sizinle konuşmanızı istedim. Başka diğer hemşiremiz yok mu? Var mı? Kim var? Fatma Hanım, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim.
0: Ya bizim için ekibin her alanında olması, yani size de bir selam vermenizi istedim. Mesajınız var mı? Az önce Gamze anlattı yapılan işlemleri. Siz de birkaç kelime ne söylemek istersiniz?
2: Burada kadına bütüncül yaklaşım yapıyoruz. IV tedavilerimiz, aynen arkadaşımın söylediği gibi Gamze Hanım'ın son model profesyonel cihazlarımızla cilt bakımından altın iğnemiz, ondo cihazımız ve dövme silme cihazımız.
0: Aa, ne güzel. Dövme silme de var.
2: Bütün konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Fatma Hanım'a ve Gamze Hanım'a çok teşekkürler. Gerçekten bu güzel ailede olmanın da bize mutluluğunu yaşadık. Holistic Center, klinik, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten aşırı mutlu oldum. Bir şarkı arası, artık son veda edeceğiz. Ben de sistemi tamamen bitireyim. Orada Pinderings ailesine teşekkürler. Pinderings'le güne başladık. Ben her gün şekersiz ve glutensiz Pinderings içiyorum. İçmek zorundayım. Bana zorla değil, keyifle içiyorum tabii ki. Hani millet bana diyor ki, abi sponsor oldukları için mi? Hayır arkadaşlar, Pinderings'i çok sevdiğim için içiyorum. Haberiniz olsun. Evet, kafamdan aşağı çok euro attılar ama çok iyi bir içecek. Avusturya'da, Viyana'da tüm Türk marketlerde bulabilirsiniz. Pinderings için keyfiniz yerine gelsin. Çocuklarımız içebilir mi? Evet, içebilir.

Şimdi çok sevilen bir isim Semra Sima. Semra Sima Yeter. Çok güzel bir şarkı. Dinletelim. Artık son anlarımızı da alalım. Artık son mesajları alalım. Sakarya'ya selam, biliyorsunuz. Önceki gün Sakarya'da. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda festivallerdeyiz. Biliyorsunuz Sakarya çok güzel geçti. Van çok güzel geçti. Biraz sesim kısıldı. Bu konuda da ses tellerimle alakalı, biliyorsunuz artık klimalı ortam ya da soğuk içecekler bizim sesimizi çok kısıyor. Çocukların çok sevdiği bir içecek sesiyiz aynı zamanda. Onu da söyleyelim. Bu arada Almanya'da bir jelibon markası, biliyorsunuz ki yıllardır Altın Ayıcı'nın sesiyim. Almanya'daki Türklerle çektiğimiz videoları tamamını yayınlayacaklar. Bilginiz olsun. Bu bilgiyi de paylaşalım. Viyana'da da bir içecek markası Pindrinks'le acaba reklam yüzümüz kim olacak? Ünlü istemiyorlar. Kesinlikle ünlü olsun istemiyorlar. Ama enerjisi güzel bir arkadaşımızla beraber Pindrinks reklamlarında oynayacak bir arkadaşımızı seçeceğiz. Seçmeler başladı. Çok sayıda fotoğraf ve video var. Acaba ben mi seçiyorum? Tabii ben de oynayacağım için benim seçmem lazım. Hayatımda ilk kez reklam filminde oynayacağız. Tabii ya. Acaba hocalarımızdan biri mi olmalı yani? Lütfen. Hocalarımızdan birini mi seçelim? Bence Viyana'ya. Bence bu şarkıdan sonra bunu seçelim arkadaşlar.

0: Artık benim için gitme zamanı. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün dublaj okulunda öğrencilerimle beraber olacağım. Çok çarşamba ve cumartesi günleri biliyorsunuz. Başakşehir ve Bahçeşehir'de oluyorum. Seslendirme merakı olan, dublaj hayatımda evet olmalı diyenleri akademiye bekliyorum. 5. yılım orada. Uzun yıllardır oradayız. Öğrencilerimden mesajlar var. O yüzden Zeynep, teşekkürler her zaman bizimle. Yarın da yayınımı Yeşilçam Sinema Kafe'den gerçekleştireceğiz. Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri. Hababam sınıfında biliyorsunuz Hayte İsmail ve birçok Yeşilçam sanatçımızla yarın Mecidiyeköy'de olacağım. Salim abi seviliyorsun. Çok da güzel bir fotoğraf atmışsın. Çok sağ olun. Haribo ailesine çok teşekkürler. Biliyorsunuz uzun yıllar Haribo'nun sesiyim. Haribo markasıyla jelibonları verebiliriz. Yeşim arayacağım seni. Son dakikada atmışsın. Bu kızın bir özelliği var. Yayının sonunda anons yaptırıyor. Tam ben veda ediyorum. Okey. Ama marketin adını söyleyemiyorum Yeşim. Tüm marketlerde demesin ama istediği gibi çekiliş yapmadan direkt şu kodu verip alabilirler demiş. Ben kodu yazayım da çocukları, mahallenin çocuklarına vereyim. Çocuklar sevinsin ya. Hep gidiyorsunuz Etiler'de, Ataşehir'de, zengin kesimlerde. Biraz daha böyle biraz daha böyle ihtiyaç sahiplerine yönelin bence bu konuda. Çünkü hep o bölgeden veriyoruz hediyeleri. Biraz daha ihtiyaç sahibi olanlar bence daha iyi olur. Mannheim'e ne zaman geliyorsun demiş. Teşekkürler. Mersin ve Stuttgart arası gidip geliyoruz. Teşekkür ederim. Selam. Mersin'deki dinleyicilerimize de selam. Mersin'de de bu arada dinleniyoruz. Fatma Hanım ne zaman İstanbul'a geliyorsunuz? Figen Hanım ne zaman İstanbul? Teşekkürler. Hadi ben artık kaçıyorum. Unuttuğum kimse varsa çok özür diliyorum. Gerçekten çok mesaj geldi bugün. Ben Volistik ailesine, Volistik Center ailesine teşekkür ediyorum. Bir kez daha bugün beni çok güzel ağırladılar. İnanın çok mutlu oldum. O kadar pozitif içten ki. Yani hepsi çok özel hocalarımız, doktorlarımız ama konumlarının yanı sıra, konumlarını bir kenara bırakıp içten doğal ve samimi hayatları olması beni en çok o etkiliyor, heyecanlandırıyor. O yüzden kendilerini de radyomda ağırlamanın da mutluluğunu yaşayacağım. Onlara börek sözü verdim. Börek de yapıp radyoda ağırlayacağım. Beylikdüzü, Vadi İstanbul, bilmiyorum hangisi müsait olursa. Ya Vadi İstanbul ya Beylikdüzü. Bizim de ortada yerimiz yok ki. Ya İstanbul'un sonunda ya İstanbul'un başında stüdyolarımız. Sloganı vereyim mi? Uzak diye bir yer yok bize. Yeter ki kişi gelmek istesin yani. O yüzden acaba Pindrinks'in yüzü kim olacak? Hocalarımızdan bir yayından sonra bir bakalım. Pindrinks'in yeni yüzü kim olacak? Viyana'da çekimlerimiz var biliyorsunuz. Haberiniz olsun. Pindrinks'te marketin en güzel enerjisini yakalayacağız. Acaba Pindrinks'ten çok para mı kazanacağım ben? Acaba G kasa almalı mıyım artık, Mercedes'in G kasa zamanı geldi mi? Bana öyle diyorlar Gülcan Hanım. İbrahim Eli'den nasıl G kasaya biniyorlar? Bu radyocukta para var mı diyorlar. Arkadaşlar, sizin yüzünüzden aracıma gelmeyen kalmadı ya. Başıma gelmeyen, şu anda otofaire çektik arabayı. Yemin ediyorum yani. Geçen gün talihsiz bir olay yaşadım Etiler'de. Az. Mersin'den sevgiler. Mersin Taşucu'na ne zaman geliyorsunuz? Firdevs Hanım, Mersin programım Temmuz-Ağustos'ta olamaz çünkü... Yani beyin kanaması geçiririm yani. 45-50 derece sıcaklık var oralarda. Kıbrıs'a gittim geçen gün 20 Temmuz'da. Etkinliğe bile katılamadık yani, o ikinci etkinliğe. Düşünebiliyor musunuz? Her zaman 19 Temmuz'da Dünya Kupası maçı için biliyorsunuz ki dünyanın her yerinde yaklaşık 4 milyar insan maçı izlemiş. Ve bizim markamızda, sponsorumuz her yerde o kadar çok para harcamalarına rağmen onların etkinliğine bile katılamadım. Yani düşünebiliyor musunuz yani? O yüzden sıcağı sevmiyorum ya. Vallahi sevmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hadi ben kaçtım. Kendinize çok iyi bakın. Instagram İbrahim Elden TV. Bu arada İspanya futbol takımına, İspanya federasyonuna benim... paylaşımı beğendiği için çok teşekkür ediyorum. Paylaşımımızı beğenip alkış atmışlar. Sağ olsunlar. Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Federasyonu'na, Futbol Federasyonu'na büyük alkışlarımızı da iletelim. Bu benim için önemliydi. Bu duyuruyu da yapalım. Hoşça kalın. Yarın Mecidiyeköy'den yayınımızı gerçekleştireceğiz. Selin bizim iş tamam mı? Bircan'la. Bircan Hanım bizim için çok kıymetli. Anka Premium.
1: Bir an evvel. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Sınır dışı edilen sığınmacıların sayısı yeni başvuruları geçti. Avusturya'da 2026'nın ilk yarısında sınır dışı edilen kişi sayısı ilk kez sığınma başvurularının üzerine çıktı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2026 Ocak-Haziran döneminde yaklaşık 6000 kişi sınır dışı edilirken 5900 civarında yeni sığınma başvurusu yapıldı. Böylece son 20 yılın ilk kez sınır dışı sayısı başvuruları geride bıraktı. Avusturya'da robotik cerrahi yaygınlaşıyor. Aşağı Avusturya eyaletinde robotik destekli hastanelerin sayısı artıyor. Gensendorf Devlet Hastanesi Ağustos ayında robotik cerrahiye geçecek. Hastanede ilk robotik destekli ameliyatın 5 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. ÖGK 90 bin sigortalıya hasta nakil faturası yolladı. Avusturya Sağlık Sigorta Fonu Temmuz ayında yaklaşık 9 bin sigortalıya hasta nakil hizmetleri için katılım payı faturası göndermeye başladı. Yeni uygulamayla birlikte terapi, diyaliz ve düzenli doktor kontrolleri gibi planlı tedaviler için kullanılan hasta nakillerinden belirli koşullarda ücret alınacak. Acil durum nakilleri ise uygulama dışında tutulacak. Viyana'da Çocuk Girişimcilik Haftası başladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Çocuk Girişimcilik Haftası başladı. 24 Temmuz'a kadar sürecek etkinlikte yaklaşık 80 Avusturyalı şirket, 8-15 yaş arasındaki çocuk ve gençlere iş dünyasını tanıtmak amacıyla ücretsiz seminerler ve uygulamalı atölyeler düzenliyor. Gurbetçilerin karayoluyla Türkiye seyahatleri devam ediyor. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaz tatili için Türkiye'ye dönüşü hız kesmeden devam ediyor. Yetkililerin açıklamasına göre 22 Haziran'la 15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kapıkule sınır kapısından toplam 1 milyon 130 bin yolcu Türkiye'ye giriş yaptı. Sarı kurdeleli ağaçlardan ücretsiz meyve toplanabilecek. Aşağı Avusturya aletinde yeniden başlatılan Sarı Kurdele Herkes Toplayabilir kampanyası kapsamında gövdesinde sarı kurdele bulunan meyve ağaçlarından kişisel ihtiyaç kadar ücretsiz meyve toplanabilecek. Yabancı öğrenci sayısı yerli öğrencileri geçti. Avusturya üniversitelerinde eğitim alan yabancı öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Geçtiğimiz akademik yılda üniversitelere 31.187 yabancı öğrenci kayıt yaptırırken, Avusturya vatandaşı yeni öğrencilerin sayısı 20.484'te kaldı. Böylece yabancı birinci sınıf öğrencilerinin sayısı yerli öğrencileri geride bıraktı. Viyana'da mangal yasağı devam ediyor. Viyana Belediyesi kuraklık ve orman yangını riski nedeniyle tüm halka açık mangal alanlarında yasağın devam ettiğini duyurdu. Yasak yeterli yağış görülene kadar sürecek. Şiddetli rüzgar şantiyede can aldı. Aşağı Avusturya'daki Semmering Tüneli şantiyesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı. Kaza, kalıp sökme çalışmaları sırasında aniden etkili olan kuvvetli rüzgarın bir duvarı işçilerin üzerine devirmesi sonucu meydana geldi. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yukarı Avusturya'nın Branau bölgesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Görüş alanının kısıtlı olduğu bir virajda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 15, gündüzse 25 dereceye kadar yükselecek. Fenerbahçe avantajı kaptı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Trabzonspor Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek olan Trabzonspor, kamp döneminde 2 hazırlık maçına çıkacak. Bordo Mavililer 26 Temmuz'da Alman ekibi Frankfurt'la, 30 Temmuz'da ise Katar temsilcisi El Saad ve 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 23 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak. Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının biletleri satışta. Galatasaray'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının biletleri satışa çıktı. Sarı Kırmızılı ekip 24 Temmuz'da Monza, 27 Temmuz'da ise Venezia ile karşı karşıya gelecek. Biletler maçların resmi satış platformları üzerinden taraftarların erişimine açıldı. Galatasaray 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
3: Viyana FM Haberleri. Viyana FM.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Evet, koşa koşa geldim, geldim, buradayım. Viyana FM Kavşağı'ndayız. Keyfe Keder programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Başlıyoruz.

Takvim yaprağımız 22 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Günlerden çarşamba. Haftayı vay ortaladık. Gülüyoruz, gülüyoruz, keyfe keder. Efendim inşallah iyisinizdir. Sağlık sıhhat huzur yerindedir. İş yerlerinden dinleyen dostlarımıza Allah kolaylık versin diyorum. Seyir halinde bizi dinleyen, radyolar açık olan değerli dostlarımıza güzel mesafeler diyorum. Bunun dışında evlerinden beni dinleyen sevgili dostlarım için şöyle bir hayalim var. İnşallah bu hayalim gerçektir. İşler güçler bitmiştir, ayaklar uzatılmıştır, kahveler ya da soğuk içecekler elimize alınmıştır. Ve an itibariyle odak noktası keyfe keder olmuştur diye hayal ediyorum. Ama genellikle hanımlar evet boş durmuyorlar. Hiç bitmiyor o işler. Hiç bitmiyor.

Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı her daim olduğu gibi bugün de heyecanla ve merakla bekliyorum. Günlerden çarşamba. Bakalım bugün wow dedirten bilgiler içerisinde hangi bilgiler var? Ama tabii öncesinde ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz efendim? Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir saniyenizi rica ediyorum. Ah, bir uzanabilirsin.

0: Evet, sponsorlarımıza teşekkür edelim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e teşekkürlerimi iletirken bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum. Ve Findrings. Wow! Ayşe'cim, sen benden çaldın onu. Ben artık wow derken Ispartalı Ayşe geliyor aklıma. Valla kendim gelmiyor. Evet, buz gibi Findrings'imden. Hibiskuslu. %100 yerli içeceğimiz İstanbul Ayaza'da üretilen ve Avrupa'da birçok ülkede marketlerde marketlerin raflarında yerini alan Findrings'le gurur duyuyorum. Ve Viyana'yı da Findrings'le buluşturan radyomla da gurur duyuyorum. Viyana FM'le Findrings'e teşekkür ediyorum.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Findrings katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Findrings sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Findrings, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Findrings, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Findrings, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

Evet efendim, mesaj hattımızı bir kere daha tekrarlayalım. +43 660 130 1979. Aynı gün kimler bizlerle birlikte? Şöyle bir bakıyorum. Sevgili Tamer'in mesajını görüyorum. Esin'in mesajını görüyorum. Suat bizlerle birlikte. Selam abla, hayırlı günler demiş. Ispartalı Ayşe bizlerle birlikte. Cevat noktasını koymuş, demek ki çalışıyor. O zaman iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Ve Erdatlı babam bizlerle birlikte. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hayırlı günler herkese. Koşmana gerek yok, biz nasıl olsa. Ne? Kossi gibi bekliyoruz. Kossi. Şimdi şu kelimeyi anlamadığım kelimelerde de azar işitiyorum abi. Yani Erdatlı babam şimdi yine beni azarlayabilir.

Evet efendim, ben koşarak geldim dediğim zaman programa hakikaten koşarak geliyorum. Çok uzak bir mesafeden koşarak geliyorum. Te nerelerden? Evet, bugün günlerden çarşamba ve wow dedirten bilgi günündeyiz. Sizlerden gelecek olan bilgileri de merakla ve heyecanla bekliyorum. Zuhal'cim hoş geldin. Sefalar getirdin. Merhaba, merhaba, merhaba. Hoş geldin. Ablacığım sefalar getirdin. Sarıldım, öpüyorum. Ben de sana sarıldım. Sana bizlere güzel bir yayın akışı diliyorum. Aman dün Volkan konağı bu çalışmasıyla kapanış yaptım ama yarım verdim yayına. İçimde kaldı. Gözüm arkada kaldı. Evet efendim, kimlerin radyo bazen konuşamıyorum, gerçek. Kimlerin radyosu açık, bir görelim haydi bakalım.

Köstebek. Ona kostümü deniyor. Köstebek ona konuşurken kosi denir. Niye böyle bekliyoruz biliyor musun? Bilmiyorum Erdatlı babacığım. Söyle hele bakayım. Niye öyle bekliyorsunuz? Kosi gibi. Kosi. İlk defa duyuyorum ya. Çeke, çeke, sen bir yaz bakalım. Ben Tamer'in mesajına doğru yol alıyorum. Vallahi Tamer'cim. Tamer böyle benimle her gün artık takvim yaprağını paylaşıyor. Günü paylaşıyor. Bir de o gün ne yapacağımızı da paylaşıyor. Tam görev adamı. Ya böyle görev adamlarını seviyorum ya. İnsanın işini kolaylaştırır. Gerçekten. Teşekkürler Tamer'cim. Hoş geldin Almanya'ya. Sevgiler, selamlar. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Aygal abla. Nöryum, ya Nöryum, ne bileyim ben, bilmiyorum ne yaptığımı, bilmiyorum işte. Bilemeyeceksin gari. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı, Günay Hanım'a gelsin, saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış bizimle. Gözümle dinleyip kulağımla gördüm her şeyi. Ya bir dakika, Tarot. Yeni bir platform, yeni değil de 2 senedir kapalıydı, açık olan bir platform. Orada bir şey paylaşmıştım, onu hatırlattı bana Tamer'in bu günün sözüne başlangıç şekli. Dur bir dakika. Neredesin Özlem Ayran? Bir dakika. Buldum. Neyse, günün sözüne şöyle bir daha bakacağım. Gözümle dinleyip kulağımla gördüm her şeyi. Ve anladım ki 4 kulak 2 çift göz etmiyor. Kendi kaleminden. Acayip düşündüren şeyler yazıyor ya. Ama ne demek istedi acaba burada? Bir dakika, gözümle dinleyip, 2 gözümle dinleyip kulağımla gördüm her şeyi. Anladım ki 4 kulak 2 çift göz etmiyor. Bunu anlamak için böyle oturup bir kayanın üzerine oturup düşünüyorum. Öyleyse varım. Rodin'in heykeli geliyor aklıma. Sonra da bir dipnot. Bak şimdi bir dipnot düşmüş. Doğru okudun abla, terslik yok. Valla bir terslik var gibi geldi bana. Şimdi efendim geçenlerde yok terslik yok. Geçenlerde şöyle bir bir şeyler karaladım. Sonra dedim ki kendime, gidip biraz dağın tepesinde yüzeyim. Oradan belki sahile iner, biraz denize tırmanırım. Zaman olursa ormanda biraz paraşütle paten yaparım. Kendimi yorgun hissedersem. Çok mu mantıksız? Çok mantıksız, evet. Ve sonra şöyle bir dipnot düştüm ben de. İnsan uzun süre yorgunluk ve koşturmanın içinde kalınca mantıksızlık sıradanlaşır. En büyük tehlike ise bir gün dönüp baktığında buna hiç şaşmadığını fark etmektir. Gidip biraz dağın tepesinde yüzeyim. Oradan belki sahile iner, biraz denize tırmanırım. Zaman olursa ormanda biraz paraşütle paten yaparım. Kendimi yorgun hissedersem.

0: Yok be Tamer'cim, B12'den değil o. Demek ki hepimizde biraz B12 eksikliği var demiş de Tamer sonra gülmüş. Yok yok. Herkesin baktığı, herkesin gördüğü şeylere bazı insanlar farklı bakıyor ve farklı şeyler görüyor. Farklı düşünüyor. Bazı kafalar farklı çalışıyor.
1: Hallederiz, hiç kafanı yorma.
0: Ve sonra sizin gibi düşünen insanlara rastladığınız zaman diyorsunuz ki bu dünyada tek değilmişim. Ben gibiler de varmış. Hafif tırlatmak üzere çokça düşünen, düşüncelerin içinde acayip garayip yerlere dokunan, kimsenin düşünmediğini düşünen, kimsenin söylemediğini söyleyen, aman delidir bu ne yapsa yeridir diye dışlanan. Ama size bir şey söyleyeyim mi? İyi bir haberim var. Bu tür yapıya sahipseniz bunu avantaj olarak kullanabiliyorsunuz. Bazı şeyleri yapma özgürlüğünüz oluyor. Mesela yapıyorsunuz, aman o zaten biraz çatlaktır, biraz delidir. Boş verin, aldırmayın diyorlar. Siz böyle bir rahatlıyorsunuz. Bence güzel bir şey.

Isparta Ayşe. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım. Özlem Aral'la keyfek eder zamanı başladı. Kulağımda, kalbimde, Viyana FM'de. Senin o güzel sesin yine yayında. Bugün de birbirinden ilginç bilgiler. Evet. Bol kahkaha ve yok artık dedirten anlar bekliyorum. Ve hazırım. Beynim merakta, kahvem elimde. Hadi bakalım. Öpüyorum seni.

0: Ben biraz fazla deli değil miyim? Erdatlı babacığım. Kesinlikle katılıyorum. Ama iyi bir şey işte ya bu. Vallahi iyi bir şey. Ama seninle iyi bir şey olduğunun farkındasın. Hiç kimse yadırgamıyor yaptıklarını, yaptıklarımızı. O yüzden iyi bir şey. Bir dakika. Sesli mesaj. Gönlü geniş olan sükutun. Şöyle bir durduralım Ebru'cum. Bekle biraz.
1: Koşulların gözü görmez. Sese ve hislerine ve kulaklarına göre giderler. Biz de seni görmüyoruz. Sadece kulaklarımızla dinlediğimiz için. Bizim de yani karşımızda konuşanı görmediğimiz için. Koşu gibi bekliyoruz yani.
0: Ne güzel bir bilgiydi. Bak sen. Wow, gerçekten.

0: Evet, az solist gibi Esin'i en sona bıraktım. Öyle de
1: geçiyor. Ha ha, Özlem abla hala mesajımı okumadın.
0: Ama muhtemelen şu anda Esin zaten iş yerinde. Zaten Esin akşamları yayın tekrarını dinliyor. Sonra bana yorum yapıyor. Esin, huhu, oralarda mısın? Dur bakayım, bir yoklama çekeyim. Esin, şu anda dinliyor musun? Dinliyorsan bir nokta koy, dinlemiyorsan iki nokta koy. Abi nasıl koyacak iki noktayı dinlemiyorsun?

Yani bugün azınlığız arkadaşlar. Biz bizeyiz. Oo. Acaba dinleyip de yazmayan var mı diye düşünüyorum.

Evet, şimdi ben böyle deyince sevgili Güner hem sesli mesaj gönderdi hem de mesajı var. Esin'cim merhaba. Esin şu anda dinlemiyor ama akşam dinleyecek. Akşam yayın tekrarını dinleyecek. Yayın tekrarı için YouTube Hayat Takıl Bana kanalından bazen kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz programları YouTube Hayat Takıl Bana kanalından dinleyebilirsiniz efendim. Esin'cim merhaba. İnşallah iyi geçmiştir günün. Umuyorum ve diliyorum ki şu anda iyisindir. Ama ben çok iyiyim. Mesajını gördüm, çok daha iyi oldum. Merhaba ablacığım, selam olsun dinleyen herkese. Teşekkür ederim. Dün doğum günümü içtenlikle kutlayan herkese. Güzel, bol sohbetli, bol gülüşmeli bir yayın diliyorum. Çok öpüyorum demiş. Ve bilgiler paylaşmış. Sevgili Esin'in bilgilerine biraz sonra yer vereceğim. Esin neredesin? Gözümün önündesin ama dur bir dakika, mesajını bulamıyorum. Ha, buldum. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim, geri döneceğim buraya. Sevgili Güner bizlerle birlikte en sevdiğim fotoğrafla gelmiş. Seyir halinde şu anda. Dijital ekranda Viyana FM Özlem Ayral Keyfi Keder var. O zaman bir dakika, bir de sesli mesajımız var.

0: Evet, söz sende Güner.
1: Dinleyip yansımayan var benim. Var. Maalesef yolda giderken yazamıyorum.
0: Canımsın ya.
1: Ama kulağım sizde.
0: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Farkındayım aslında. Yazamayan çok fazla dinleyicimiz olduğunun farkındayım. Bir de genellikle şu aralar herkes böyle bir tatlı telaş içerisinde. Herkes demeyeyim de çoğunluk yolculuk heyecanı yaşıyor, tatil heyecanı yaşıyor. Dolayısıyla yazamayanları biliyorum. Ama ne yapayım Güner ya? Bir şey bana böyle dürtüyor. İlla söyle, illa yazsınlar, yazsınlar.
2: Ne kadar bencilce değil mi? Ay çok özür dilerim. Bu konuda çok bencilim ya. Teşekkür ediyorum, güzel mesafelerin olsun.
0: Ya, Viyana ve çevresinde çatı işlerinin uzman ismi Geunt Oda. Gürcan Bey'den fotoğraf gelmiş. Çatı yapıyorlar ya. Vallahi çok güzel çatılar yapıyorlar. Hiç ama hiç Türkiye'deki çatılara benzemiyor arkadaş. Yani desek ki şu Türkiye'de bir şube açın. Vallahi bilmiyorum, çok değişik olur herhalde. Çok güzel. Ya harikasınız. Selam Özlem Hanım, iyi yayınlar dileriz. Bizler yine çatılardayız. Gürcan Bey, hava da çok sıcak. Aman dikkatli olun. Aman diyeyim, aman aman. Bu arada Suat'tan da bilgiler gelmiş. Tamer'den bilgiler gelmiş. Ya şimdi bak, Zuhal'den gelen mesaja bakar mısınız? Valla. Evet. Sessiz dinleyen dinleyicilere şöyle diyorum. Yazmayacaksanız gidin yayıncı olmayan bir radyo dinleyin. Ablamı sinirlendirmeyin, bir nokta koyun. Ya evet, sadece nokta istiyorum zaten. Öyle uzun uzun yazmanızı falan istemiyorum. İlla görmek istiyorum. Kimlerin radyosu açık? Ne diyorsun Ayşe'cim sen?
3: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba.
3: Günün sözünü bırakmak istedim.
0: Bırak bakayım.
3: Hayat bazen her zaman her istediğimizi vermez.
0: Verir.
3: Ama mutlaka sabredenlere bir iz bırakır. Mutlaka.
0: Verir, verir.
3: Sabredelim, şükredelim, dua evet. edelim.
0: Sabredelim, şükredelim, dua edelim. Şimdi okuduğum kitaptan bir şey geldi aklıma. Akşam uyumadan önce, tam böyle uykuya dalmadan önce size bir tavsiyem var. İki tane kelime söyleyeceğim size. Her akşam rutin olarak bu iki kelimeyi tekrar ede ede uyuyorsunuz. Anlaştık mı? Birinci kelimemiz zenginlik, ikinci kelimemiz başarı. Ama cümle kurmuyorsunuz. Aynen söylediğim gibi zenginlik, başarı. Zenginlik, başarı. Her akşam yatmadan önce sonra bana çok dua edeceksiniz. Bak çok şeyler olacak. Benden söylemesi. Özüm Aral, ne zaman başladın kahinliğe?

paraşüt ya. Sana bir bilgi vereyim abla. Şu an sana mesaj yazıyorum ama yayını dinlemiyorum. Bazen ne diyeceğimi bilemiyorum. Bulamıyorum yani.

Yok Ayşe'cim, uyumadan önce, akşamları ya da kalkar kalkmaz sabahları gözünü açar açmaz söylüyorsun. İşin püf noktası burada. Bunun da çok mantıklı bilimsel nörolojik sebepleri var. Belki ilerleyen günlerde bunu konuşuruz. Ama önce siz bir deneyin, bana güvenin. Yani bu iki kelimeyi uyumadan önce bir de yani unutursanız sabah uyanır uyanmaz ama uykuya dalmadan önce olması çok önemli. Zenginlik ve başarı. Zenginlik, başarı.

Ümraniye'ye, İstanbul Ümraniye'ye sevgiler, selamlar. Puppet Shop'a, sevgili Aydın'a hoş geldin diyorum. Selamun aleyküm, hayırlı mutlu programlar dilerim, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol müşterili, şahane bir gün diliyorum.

Evet, Raşit dinlemiyordu değil mi? Vallahi cevap vermiş bana. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin söyle, Allah Allah. Açık sözlü olmak da suç oldu galiba. Bu nedir ya? Ya açık sözlü olmak suç olmadı. Açık sözlü olmak güzel bir şey. Ama her zaman değil. Her yerde değil, herkese değil. Bir de açık sözlü olmak ve doğru söylemek. İkisi yan yana olmalı. Evet efendim, harikasınız gerçekten de. Bugün paylaştığınız bilgilere biraz sonra yer vereceğim. Gelen bilgiler var. Çok merak ediyorum. Daha henüz mesajların içine girmedim. Şu şarkıya bir kulak verelim. 5 yıl önce 10 yıl sonra grubundan gelecek. Eski bir şarkı. Ama eskimeyenlerden. Ya ben seviyorum bu eski ama eskimeyen şarkıları. Hadi dinleyelim.

Evet efendim, programın ilk 44 dakikasını geride bıraktığımız şu anlarda tüm mesaj yazan, yazamayan dostlarıma teşekkür ediyorum. En azından radyosu açık olup da yazamayanlar da var, onu da biliyoruz. Efendim dinlemeye devam edin çünkü çok güzel bir yolculuk olmasını temenni ediyorum. Bugün güzel bilgiler var bende, sizlerde de güzel bilgiler olacaktır, mutlaka olacaktır. Her hafta çok güzel bilgilerle programı taçlandırıyorsunuz. Dolayısıyla sizden gelecek olan wow dedirten bilgileri de çok ama çok merak ediyorum. Evet, bazı insanlar güne nasıl başlarlar? Haberleri izleyerek başlarlar. Bazı insanlar da gerçekten klasik haber dinleme alışkanlığı vardır ve sabah işte uyanır. Ne bileyim, kahvaltıdan önce kahve içme alışkanlığı varsa, ki bende var, kahvesini alır, şöyle bir haberlere göz gezdirir. Şimdi efendim, bazı haber kanallarını da takip edenler benim gibi şöyle bir bakarlar. Bugün neler olmuş mesela, şöyle bir bakalım. Efendim, en son gelen habere döneceğim. Bir dakika, neredesin? Evet. Bir dakika. Mersin'de taşıyabileceğinden fazla karpuz yüklenen bir at yorgunluktan bitkin düşerek yere yığıldı. Haberlerden biri bu. Siyasi haberleri okumuyorum tabii ki. Ankara Temelli'de bir eğitim helikopteri düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Erzurum'da bir koca 19 yıllık eşine karaciğerini verdi. Eşimin çektiği ağrıları görünce hiç düşünmeden karar verdim. Yeter ki o ağrı çekmesin, iyi olsun. Bak ne güzel bir haber. Şırnak'ta bir binanın 6. katından düştüğü iddia edilen 25 yaşındaki Gülçin Özcan yaşamını yitirdi. Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden genç kadının YKS'ye hazırlandığı öğrenildi. Efendim şöyle bir bakıyoruz. Böyle haberlere bakıyorsunuz. Nereden nereye diyeceğim. Çünkü bilgiyle alakalı insanoğlunun beyninde inanılmaz bir açık var. Böyle o açığı kapatmak için de çoğu insan güne haberleri okuyarak başlar. Bilgi önemlidir. Bilgi hakikaten de gerek haberlerle gerek başka anlamda hayatımıza yerleşmiştir. İşte bugün bilgi günündeyiz ya, biz de programa bilgilerle başlamadık. Aslında mesajlarınızla başladık ama an itibariyle başladığımızı düşünürsek bilgiyle başlayalım. İlginç olan şu değerli yol arkadaşlarım. İnsan beyni doğduğu günden itibaren dünyayı anlamaya çalışıyor. Ne bileyim, bir çocuk ilk kelimesini söylemeden önce bile gözleriyle soru soruyor mesela. Konuşamasa bile bir soru soruyor mutlaka. Belki de bu yüzden insanlık mesela ateşi keşfetti. Denizlere aştı, ne bileyim yeni kıtalara ulaştı, uzaya ulaştı. Hepsi tek bir kelimeyle başladı. Neden? Neden? İşte bugün de o nedenlerin peşine düşmeye hazır mıyız? Şaşıracağız, düşüneceğiz. Belki yıllardır bildiğimizi sandığımız bazı şeyleri yeniden duyacağız. Hatta ekstra onun üzerine yeni bilgiler ekleyeceğiz. Bana göre şöyle, bilgi sadece öğrenmek falan değil. Bilgi hayata başka bir pencereden bakabilmek aynı zamanda. Ve zihnimizi zenginleştiren şahane bir hazinedir bilgi. Vay be, bunu hiç bilmiyordum diyeceğiniz bilgilerle dolu bir yolculuk temenni ediyorum. Evet, şimdi programın ilk şarkısı, bilgilere geçmeden önce, ilk şarkısı değil tabii ki. Ama hani ikinci yarının ilk şarkısı. Çok eskilerde başka bir gruptan dinliyorduk. Grup 84 müydü diye düşündüm. Herhalde grup 84'tü. Serkan Boran ve Gülay birlikte seslendirmişler. Çok da güzel olmuş.
Öncelikle Tamer, Günay, onlar bana bırakıyorlar her programda. Teşekkür ediyorum. Onlara ve sonrasında da radyolarının diğer yüzünde bizi dinleyen tüm dostlarıma armağanım olsun. Hemen ardından yine güzel bir çalışma sırayı alacak. Ve bakayım, kahve için vaktimiz var. Ha, iyi, tamam. O zaman bu çalışmanın ardından ilk bilgiyle hemen giriş yapalım bilgilere. Demet'cim hoş geldin. Mesajına biraz sonra yer vereceğim. Öpüyorum seni. Şu şarkıya bir kulak verelim. Sonrasında ben buralardayım. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla keyfi keder güzel bir eserle devam ediyor.

0: Tamer, pes diyorum sana. Pes. Gülay ve Serkan Boran karı kocaymış. Aman Allah'ım, yani Gülay'ı çok severim. Gülay'ın sesini çok severim. Serkan Boran'ı yani ilk defa bu şarkıda duydum diyebilirim. Vardır kesin. Cehaletim de ortaya çıktı. Ama karı koca oldukları wow dedirten bir bilgi oldu gerçekten. Ama güzel söylemişler değil mi? Kesin bilgiymiş. Birbirlerine söylediler o zaman bu şarkıyı. Arda'cığım merhaba. İstanbul'a, Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Merhabalar abla, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, hoş geldin. Sıcak bir İstanbul ve ben Nişantaşı sokaklarını arşınlıyorum. Dinlemedeyim, hoş geldin. Oo, sıcakta Nişantaşı. Zor işler bunlar.
1: Merhem yoktur cümle alemde. Soran olsa
0: Demetciğim merhaba.
1: Nereye gideyim?
0: Selamun aleyküm güzellik ve aleyküm selam.

Ben geldim ablam, şükür yine yeniden kavuştuk. Öpüyorum seni çok, sarıldım sana koskocaman. Ben de sana sarıldım Demetciğim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ve efendim, aslında Suat'tan gelen bilgiyle devam edecektim ama Tamer'de kaldı sayfa. En son Tamer mesajı geldi, biraz kolaya kaçtım. Efendim çok enteresan bir bilgiyle gelmiş. Şimdi kitap okumayı sevmeyen o kadar çok insan var ki ama zannediyorum ki hayatınızın bir yerinde Sefiller diye bir kitap

okuyun diyeceğim, yine okumayacaksınız biliyorum ama yine de söyleyeyim. Lütfen Victor Hugo'nun Sefiller kitabını hayatınızda bir kere, ömrünüzde bir kere, artık olay yerini okuyun demiyorum. Bak sefilleri okuyun diyor. Haddim değil ya, koskoca Victor Hugo'yla kendimi kıyaslamam mümkün değil. Ama acayip güzel bir eser. Çok hayatın içinde ya. Hem de ta 18. yüzyıllarda falan yazılmış. Öyle hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim tarihte. Ama muazzam, bugüne de uyarlanabilecek kadar güzel mesajlar barındırıyor. Bir de akıcı bir dili var. Sıkılmazsınız. Sefilleri okuyun. Şimdi Victor Hugo. Kimdir? Böyle bir giriş yaptık. Victor Hugo ile ilgili bir bilgi gelmiş. Çok şaşırdım. Ben de bu bilgiyi bilmiyordum. Sevgili Tamer'den gelmiş. Victor Hugo, dikkatini dağıtmamak için dışarı çıkamasın diye hizmetçilerine kıyafetlerini saklatır ve evde yalnızca yazmaya odaklanıyormuş.

Evet, birazcık yardım aldım ChatGPT'den. Victor Hugo en ünlü eserlerinden biri olan Sefiller üzerinde çalışırken, bu kitapla ilgili, şimdi söylediğim kitapla ilgili çalışırken, dikkatini dağıtmamak için sıra dışı yöntemler kullanmış. Anlatılan olayın dayanağı şudur, yani Tamer'in anlattığı olayın, 1860 yılında yayın evine romanı yetiştirmesi gerekiyormuş. Kendini eve kapatmış, yazmaya karar vermiş. Dışarı çıkma isteğine engel olmak için günlük kıyafetlerinin büyük bir bölümünü hizmetçisine kaldırttırmış. Evde yalnızca bir şal ya da sabahlık benzeri giysiler bıraktığı için dışarı çıkması zorlaşmış ve zamanını yazmaya ayırmış. Ve bu hikaye Hugo'nun biyografilerinde ve birçok tarih kitaplarında yer alıyormuş arkadaşlar. Ancak bunun her gün yaptığı bir alışkanlık değil, romanını zamanında bitirebilmek için uyguladığı geçici bir yöntem olduğu belirtilir. İşte işin bir de wow dedirten kısmına gelelim. Victor Hugo dikkatini dağıtan şeyi iradesiyle değil, ortamını değiştirerek kontrol etmeye çalışmış. Yani bu bizim de işimize belki yarayabilir. Hani diyoruz ya, bilgi, ama bu bilgi nerede işime yarayacak? Yani bir gün çok büyük ödüllü bir yarışmaya katılırsınız. En büyük ödül sorusu buna denk gelir. Ondan sonra beni düşünün, tamam mı? Kazandığınız paranın bir kısmını da bana ayırın lütfen. Ha, bir kısmını da Tamer'e ayırın. Efendim, irade gücü dediğimiz şeye bazen güvenemiyoruz. Yani irademize güvenemiyoruz. İşte dikkatimizi dağıtan uyaranları ortamdan kaldırmak etkili bir yöntem. Bununla ilgili yaşanmış bir olayımı anlatayım. Sağlığa zararlı tütün maddesiyle alakalı bir ara ciddi kararlar aldım. Ve sonra kızım dedi ki, anne dedi, ulaşamayacağım bir yere koy. Üşeneceksin, almaya gitmeyeceksin ve azaltacaksın en azından. Hakikaten de bakın, Victor Hugo'nun aslında uyguladığı yöntem çok doğru. Yaklaşık 2 sene kadar böyle neredeyse o sağlığa zararlı tütün maddesini hiç kullanmadım. Çünkü çoğu zaman meşgulüm, oraya gitmeye vaktim yok, üşeniyorum vesaire vesaire. Ne bileyim, başka örnekler de verebiliriz. Telefonu başka bir odaya koyun mesela. Telefonla ilgili bir bağımlılığınız varsa. Ne bileyim, sosyal medya bildirimlerini kapatabilirsiniz günümüze uyarlanmış haliyle. Buna benzer bir sürü örnek, yani şu anda bir sürü örnek var da vaktinizi çalmayayım. Yani Victor Hugo'nun yaptığı şey, bugün davranış bilimine baktığımız zaman çevreyi davranışa göre tasarlamak. Evet, çok güzeldi be.

Hizmetçilerine dediğin andan itibaren ben yok oldum demiş sevgili Arda. Milletin derdine bak. Vallahi milletin derdi yazmak. Adam dünya klasiklerine geçmiş. Müsaadenle sefillere gelinceye kadar da herhalde biraz para kazanmış. Yazan insanın mutlaka bir yardımcısı olmalı bu arada. Ben yazdığım için çok net söylüyorum. Mesela benim evimde biri yardımcım olsa veya işim gücüm yazmak olsa acayip şeyler çıkartabilirim ortaya. O yüzden onu anlayabiliyorum Arda'cığım. Bu arada sefilleri okumuş. Yani okudum sayılır. Yani birazcık azıcık falan. Neyse, en azından ismini biliyorsun Arda. Bu da bir şey.

0: Evet Yusuf hocam, bak tam kahve yapmaya gidiyordum.
1: Selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm
1: Zümrüt, hoş
0: selam.
1: geldiniz, sefalar
0: Hoş gördüm
1: getirdin.
0: hocam.
1: Hayırlı çalışmalar, hayırlı yayınlar diliyorum. Nasılsınız? İyi
0: Çok
1: misiniz?
0: iyiyim hocam.
1: Her şeyin
0: Teşekkür
1: gönlünüz
0: ederim.
1: olmasını diliyoruz.
0: Amin
1: Şu
0: inşallah.
1: anda
0: Hepimizin.
1: görselde sizleri balkondan dinliyoruz.
0: Oh mis.
1: İyi ki varsınız, eksik olmayın. Havalar sıcak ama yine
0: Evet.
1: de bizim oralar esiyor.
0: Biliyorum.
1: Klima havası gibi bir esinti var.
0: Fotoğraf da
1: Mükemmel.
0: geldi.
1: Herkese işten de başarılar diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.
0: Teşekkür
1: Allah'a
0: ederim.
1: emanet olun. Selamlar,
0: Ah
1: sevgiler.
0: gül şadiyeyle yayladalar. Oh mis gibi yalak diyoruz biz böyle çeşmelere. Onun başındalar vallahi süper ya. Hayat size güzel. Evet efendim kahvemi yapmaya gidiyorum. Kaldığımız yerden sizlerden gelen bilgilerle devam edeceğiz. Sevgili Suat'tan gelen bir bilgi var. Onu biraz geliştirdim. Ben de biraz ekledim. Çok güzel. Bu arada tavuk pilav yiyorum aptal gibi ya. Tavuk bozuksa dedim kendime şu an. Hayır hayır hayır Arda. Öyle onları temizle kafandan. Öyle bir şey düşünme. Ya lütfen çağırmayın bazı şeyleri. Hayır afiyet olsun. Vallahi canım çekti. İyi ki tavuk pilav yiyorsun. Oh mis gibidir şimdi. Böyle türüm türümdür. İstanbul'da tavuk pilav yemek özlediğim eylemlerden. Yüreğim pır pır falan atmasın. Çok rahat ol. Vallahi çok da güzel görünüyor. Hadi afiyet olsun. Karabiber ektin mi? Bolca karabiber ekseydin. Ah yanında bir de ayran. Oh mis mis. Afiyet olsun. Gidiyorum kahvemi alıp geliyorum, tamam mı?

Evet, kahvemi aldım ve geldim. Mis. İlk yudumu aldım. Çok güzel.

0: Evet, Zuhal'den çok güzel bir kahve fotoğrafı geldi. Ayşe'den geldi. Ayşe'den geleli epey oluyor. Ayşe, hala kahven vardır inşallah. Hadi bakalım, alıyorum bir yudum. Zuhal'cim, ne güzel çiçekler var arkada. Bulutlara hastayım. Oo, bulutlar çok güzel. Afiyet olsun. Hepimize afiyet olsun demişsin. Afiyet olsun.
1: Tam saatinde kahve pişer cezvede. Hani senin mesajın nerede?
0: Ayşe'cim, senin için de bir yudum alıyorum.

Ayşe seyir haline geçmiş bile. Yukarıda kahve fotoğrafı vardı. Eve mi Ayşe? Güzel mesafelerin olsun. Hadi bakalım. Neyse, eve gidince bir kahve daha yaparsın.

Bu arada biraz önce Yusuf hocamın fotoğrafına yorum yaparken yalak dedim ama bir yanlışı düzeltelim. Erdatlı babam düzeltti.

Evet, yalak su olana denmez, yem olana denir. Çünkü yalan içine tuz koyarlar hayvan yalasın diye. Onun için yalak. Ama şöyle bir şey var, mesela internette de öyle geçiyormuş. Ben hiç internete bakmadım. Demek internet yokken bile bazı bilgiler yanlış olarak hayatımıza girmiş. Ben çok iyi hatırlıyorum. Rahmetli anneannemle Kahramanmaraş'ta bağa giderdik. Bağları çok meşhurdur. Üzümü çok meşhurdur. Hani Ege'nin üzümü derler ama Kahramanmaraş'ın da üzümü çok değişiktir. Böyle Türkiye'nin hiçbir yerinde yiyemeyeceğiniz bir üzüm vardır. İşte bağa giderken böyle yollarda olurdu bu yalak diyeceğim ama yalak değilmiş. Anneannem şey derdi, dur da şu yalaktan bir su içelim derdi. Oradan hatırlıyorum ben. İşte aşk ama yanlışmış. Bizden kaçmaz, hiç korkma, usanmaz. Bak, bak Erdatlı babacığım. Yusuf hocam da yazmış. Bizim kız bizde de yalak diyorlar. Evet. Çok eskiden beri, yani çocukluğumdan beri yalak olarak biliyorum ben. Belki şekil itibariyle yalaklar da böyledir. Zaman içerisinde insanlar buna da yalak dediler belki.

0: Evet Ayşe'cim, ne diyorsun?
1: Ablacığım, işten çıktım ama diğer işe gidiyorum. Ama
0: Ha.
1: orada hemen bir kahve çekeceğim. Viyana FM'de kahve saati bu an, keyfi kederde neşe dolular zaman.
0: Harikasın ya. Bir işten çıkıyor, bir işe gidiyor. Çalışkanlığa bakar mısınız?

Evet, bak Demet'ten de bir mesaj geldi. Bizim orada da yalak denir, su yalağı da denir, hatıl da denir. Su yalağı. Bak bu çok uygun bence. Çünkü anladığım kadarıyla hayvanlara bu tuz konulan yalak şekil itibariyle su yalağıyla aynı şekilde. Şekil itibariyle.

Evet, Yusuf hocam demiş ki yalaktan sadece mal maşat, kurt kuş su içmesi için yapılıyor. Mesela çobanlar var, orada sulama yapıyorlar. Ya sürekli akan bir su oluyor ve kaynak su oluyor. Valla yaylalarda, mesela Isparta'nın yaylalarında da bu yalaklar çok fazla var. En son Sorkuncak'ta bir yalağın yanında durduk ama su yalağı diyelim de doğru olsun. Böyle oradan su akıyor sürekli. Ya manzara şahane. Seviyorum. Seviyorum böyle manzaraları.

Evet, Suat'tan gelen ilginç bilgiye baktığımız zaman zürafalarla ilgili çok ilginç bir bilgi gelmiş. Zürafaların dili yaklaşık 45-50 santim uzunluğundadır ve koyu renktir. Bu renk güneş yanığını azaltmaya yardımcı olur. Efendim, zürafalarla ilgili aslında çok değişik, gerçekten wow dedirten bilgileri şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Zürafanın boynu uzun, değil mi? Çok uzun boyunlu. Ama çok enteresan bir bilgi var. Hakikaten insanların boynunda hani 7 omur bulunur ya. Boynunuzda 7 tane omur vardır. İşte zürafaların boynunda da 7 omur var. O kadar uzun bir boyunda. Ve zürafanın her bir boyun omuru yaklaşık 25-30 santimetre uzunluğundaymış. Ve zürafaların kalbi 11 kilogram ağırlığında olabiliyormuş. Ve zürafanın başı yerden 5-6 metre yüksekte olduğu için kanı beynine ulaştırmak kolay değilmiş. Bu nedenle kalbi çok güçlü olması gerekiyormuş. Kan basıncı memeliler arasında en yükseklerden biri zürafaymış. Bir de beyne giden damarlarında zürafaların özel bir damar ağı varmış. Ve bu sistem özellikle su içerken başını aşağı eğdiğinde beynini aşırı basınçtan korumaya yardımcı oluyormuş. Wow ya, wow. Ey yüce Rabbim ya. Nasıl bir şey yapmışsın ya vallahi. Ve bir zürafa aslında wow dedirten tarafı su içerken sadece eğilmiyor. Vücudu aynı anda beynini de koruyor. Vay. Ve dünyanın en uzun uyuyan memelilerinden biriymiş zürafalar. Özellikle yabani zürafalar genellikle gün içinde yayılmış kısa aralıklarla uyuyorlarmış. Toplam uyku süreleri çoğu zaman 2 ila 5 saat civarındaymış ve derin uyku dönemleri oldukça kısaymış. Ve erkek zürafalar boyunlarıyla mücadele edermiş. Erkekler uzun boyunlarını adeta bir balyoz kullanır gibi rakiplerine güçlü darbeler vurabiliyorlarmış. Bu mücadeleler eş seçimi ve sosyal üstünlük açısından zürafalar arasında önemliymiş.

0: Evet, bu bilgi önemli. Ayşe'den gelmiş, Ispartalı Ayşe'den. Daha önceki programlardan birinde aslında detaylı olarak sizlerle paylaşmıştık ama tekrar etmekte her zaman fayda vardır. Bilgiyi tekrar etmek demek, bilgiyi iyice yerleştirmek demektir. Ve çok da güzel bir bilgi. Beyniniz acıyı hisseder ama kendisi acıyı hissetmez. Bu yüzden beyin ameliyatlarının bazıları hasta uyanıkken yapılabilir. Beynin kendisinde ağrı reseptörleri yoktur. Ağrıyı hisseden kısım kafa derisi ve çevresindeki dokulardır. Çok doğru. Beyin ameliyatlarının bir kısmı gerçekten de narkoz falan verilerek yapılmaz, uyanıkken yapılır. Çünkü bazı bölümlerin hasar görmesinden de korkulur. Bu yüzden de teşekkür ediyorum bu bilgi için. Ve gülmekle ilgili bir bilgi var. Gülmek beynin aynı anda birçok bölgesini çalıştırır. Bu yüzden kahkaha hem zihni hem de ruh halini olumlu etkiler kesinlikle. Ve beynin en sevdiği egzersizlerden biri gülmektir. Gülümsedikçe stres azalır, mutluluk hormonları artar. Kısacası bugünün reçetesi bol bol gül. Çünkü beyin de kahkahaya bayılır. Evet, evet. Aynen. Valla bıraktım kaçtım pilavı. Ya Arda ne pimpiriklisin ya. Oturdum bir yere Türk kahvesi istedim. Dedim cezvede yapın, makineden içmem. Ay ne kadar kaprisli bir müşteri tipi. Beni kandırmayın, kokusundan anlarım demiş. Ay. Kahvem gelsin foto atarım. Bir de yalak bizde bambaşka bir şey, anladın sen. Dursun bir an için. Kahvemden bir yudum alayım, bak maden suyu da var yanımda. Benim de pindirinksim var yanımda. Ben de vereyim bir bilgi. Ben bir kahve alayım kendime. Sen ne istersen koy bardağı. Çav çav yani Çin aslanı. Çav çav Çin aslanı. Çin aslanı ırkı olan köpeklerin de dili mor renktir. Nedenini bilmiyorum, öyle. Telaş yok. Bir soralım bakalım. ChatGPT'ye. Hadi Ardacığım, alıyorum bir yudum. Afiyet olsun. Valla seninle programda sanki ilk defa kahve içiyoruz. Öyle hissettim Arda. Evet Erdatlı babacığım, söz sende.
1: Şimdi interneti de araştırdım. Herhalde bir yanlış anlaşılma var. Şöyle, yalak yalamadan gelir. Yalak yem konulan yere, bir de taş tuz konur. Hayvan oradan yalasın diye. Ondan sonra su olan yere de havut denir. Havut da havuzdan gelme gibi bir şey.
0: İlk defa
1: benim
0: duyuyorum.
1: Benim tahminim. Havut, bizim orada havut derler, su koyulana.
0: Hiç yalakta duymadım.
1: Yem ve şey koyulana, şeyleri, tipleri aynı. Bir de eğer ahırın içinde hayvana yem vermek için böyle yerler varsa oralara da taha denir. Tahaların yanına da biz yine tuz koyardık.
0: Vallahi senin dediklerini ben ilk defa duyuyorum. Hiç duymadım ama duymamış olabilirim. Bilmiyor da olabilirim. Acaba yalaka nereden geldi? Bak şimdi oraya geçti aklım. Aa, ne ilginç değil mi? Evet, Demet'ten çok güzel bir konsept geldi. Vallahi evine hayranım. Maşallah, sübhanallah. Bütün dekorasyon Demet'e ait. Ve iyi bir geri dönüşümcü ya. Çok iyi bir geri dönüşümcü. Şahane bir konseptle geldi. Hepimize afiyet şifa olsun ablam. Ömürlük hatırlı kahvelerimiz olsun inşallah. Olsun Demet'ciğim hadi. Al eline fincanını. İçiyor muydum?

benimle bir şeyler içer misin? Cevap acele verme. Saat başı bir yerdeyiz zaten. Aynı anda, aynı hissede.

Evet Demet'ten, ay çok mutlu oluyorum Demet. Bu çiçeği görünce bende bir taneydi. Viyana'ya ben gidemedim ama benden önce bahçemden çiçekler gitti Gülşadi'ye sağ olsun, dağıttı. Hakikaten bakıyorum şimdi. Ay çok güzel olmuşlar. Şimdi Demet'ciğim bu çiçek benim şu anda bahçede. Güneşi gördüğü zaman çok güzel oluyor. Haberin olsun. Yani onu yeni keşfettim. Bu arada anneannemden kalma dikiş kutusu. Her yerde sen de varsın, güzellik demişsin. Çok teşekkür ederim ya. İz bırakmak güzel, çok güzel. Hani bu hayata niye geldik? Geldik gidiyoruz işte. Yani bir nefes al, bir nefes ver. Birçok insan şunu düşünüyor. Ben bunları konuşurken aman salla gitsin ya. Ben gittikten sonra izim kalmış, kalmamış. Kaç yazar? Ama benim için önemli. Yani kişisel farklar diyelim. Şimdi efendim çoktandır içmedik Arda. Lütfen yani. Ne zaman içtik en son seninle kahve? Yaşlanmadım. Yaş aldım sadece. Hayır ayol neyin ki? Yaşlandın sen iyice. Aa, bir de kahve rezalet olmuş, içmedim. Ay inanmıyorum sana ya. Bir de zor beğenir. Verdim, sana geldim, kabullendim. Efendim şimdi yalak kelimesinin Türkçe'de birkaç anlamı varmış. En yaygın anlamı hayvanların su veya yem yemesi için yapılan taş, ahşap, metal ya da plastikten üretilmiş uzun kap ve oluk. Örneğin çiftçi ahırdaki hayvanların önüne su dolu yalak koymuş. Ben de şöyle bir şey dedim ChatGPT'ye, su akan yaylalarda hani olur ya dikdörtgen havuzlu çeşmesi olan yapıya biz yalak diyoruz, sence doğru mu dedim. Sanki hiç tanımadım. Evet bu kullanım da tamamen doğrudur ve Anadolu'nun birçok bölgesinde yaygındır demiş ChatGPT. Sizin bahsettiğiniz yalak dağdan veya kaynaktan gelen suyun toplandığı, genellikle taştan, evet, veya betondan yapılmış dikdörtgen su haznesidir. Çoğu zaman yanında bir çeşme ya da su oluğu bulunur. Bu yalaklar hayvanların su içmesi, tarım sulamasında suyun toplanması, yolcuların su ihtiyacını karşılaması için yapılmıştır. Özellikle Isparta, Burdur, Antalya, Konya ve Ege'nin birçok kırsal bölgesinde insanlar yalak dediğinde akla tam da senin tarif ettiğin yapı gelir. Allah'ım bu ben olamam. Ne zaman düştüm aşka, senelerdir yaşamadım tatlı bir aşk içimde. Bizim köylerde yalak denince akla sadece hayvanların su içtiği yer gelmez. Dağdan akan buz gibi kaynak suyun toplandığı, başında oturup serinlediğimiz, bazen testimizi doldurduğumuz o taş havuz da yalaktır. Bir kelime yaşadığınız coğrafyaya göre bambaşka anlamlar taşır.

0: Evet efendim, bir de karpuz ve kavunu bu yalağa bırakırlar buz gibi olsun diye. Evet, evet Yusuf hocam aynen. Yusuf hocam da araştırmış. Benim bilgilere yakın bilgiler gelmiş. Efendim demek ki Anadolu'nun çeşitli yerlerinde çeşitli anlamlarda kullanılabiliyor. O zaman şurada bir sesli mesajımız var. Sevgili Raşit'ten gelmiş. Raşit, söz sende.
1: Abla sana bir bilgi vereyim mi? Kaç dakikadır gardıma ağrılar girdi gülmekten. Bir an eve açık. Dakika başı şarkı çalıyor. Ben de diyorum ki Allah Allah diyorum. Özlem abla diyorum bu kadar çok şarkı niye çalıyor ki dedim. Bu kadın dedim konuşmadan duramaz dedim.
2: Bak
1: hani,
2: bak
1: hani
2: bak.
1: Hani katak geçirir dedim.
2: Bak bak.
1: Beğense ben VNF'e popu açmışsın seni açtım diye.
0: Ay aşk olsun Raşit ya. Biz de burada aramızda diyoruz Raşit yok oldu. Nereye gitti ne yapıyor? Aa panik atak geçirmedim. İzi var. Geçirmem yani. Valla bazen konuşma yorgunu olduğumu hissediyorum. Hatta bazen diyorum ki ya iki şarkı ver, iki şarkıda bir konuş. Ama ben biliyorum ki siz sohbet için buradasınız. Yani sizin için, kendim için değil. Arkadaş 20 küsür senedir konuşuyorum zaten.
3: Eski bir şarkının izi var dilimde kopup gelmiş ruh.
0: Evet Gürcan Bey çatılardan indi kahvesini yaptı. O zaman hemen aldım kahvemi elime. Gürcan Bey hadi birlikte olsun. Afiyet olsun Özlem Hanım. Afiyet olsun. Birlikte içilen kahvelerimiz olsun.
3: Önümden hayatı anladım. Yoruldum dünümden
0: Evet Viyana'daki özlem çiçeklerinden bir demet de Zuhal'den geldi. İsteyene çoğaltıp verebilirim. Çok çoğaltılabilir bir çiçek bir de. Çok bereketli ya. Yani çok beni anlatan çiçeklerden hakikaten. Ben zaten bu tür yeşil bitkileri çok seviyorum. O yüzden de çok mutluyum ya. Çok güzel. Suat demiş ki abla benim izin bu sene iptal herhalde. Cancağızım öyle yazdı. Birazdan öğreneceğim neden olduğunu arayacakmış. Beni bekliyorum. Moral bozuldu biraz. Hayır hayır moraller bozulmasın. Yani her şeyde bir hayır vardır ya. Öyle düşün. Dur bakalım bir arasın. Bir iyi şeyler düşünelim. İyi şeyler düşünelim Suat'cığım.
3: Her dilimde.
0: Bu şarkıyı da kendim için aldım sıraya. Üzerine konuşuyorum ama baştan dinleteceğim size. Efendim şimdi kimden bilgi gelmişti? Sevgili Esin'den. Aslında ilk bilgi ondan gelmişti. Esin'in şiirinde akşam dinleyecektir. Efendim çok ilginç bir bilgiyle hadi başlasın. Bilgi 1. Malawi'de bir kadın lider 3500'den fazla çocuk evliliğini durdurmuş. Wow. Böylece binlerce kıza eğitimlerini devam ettirme şansı vermiş. Malawi'de bir kadın. Bir kadın lider. Malawi neredeymiş ya? Bir dakika bakmam lazım. Bir saniye. Hadi şu şarkıyı bir dinleyelim ben bir bakayım. Malawi neredeymiş?

Afrika kıtasının güneydoğusunda yer alan denize kıyısı olmayan bir ülke. Afrika'da. Şimdi komşularına baktığımız zaman kuzeyinde Tanzanya, batısında Zambiya, doğusunda ve güneyinde Mozambik. Efendim Malawi'yi özel yapan şöyle bir özelliği var. Ülkenin doğu sınırının büyük bölümü Malawi Gölü ile kaplıymış. Yaklaşık 580 kilometre uzunluğundaymış. Düşünüyorum şimdi Gölcük Gölü'nü düşünüyorum. Gölcük Kalderası'nı Isparta'daki 1,5 kilometre çapı. 580 kilometre kaç tane gölcük ya? Afrika'nın en büyük göllerinden birisiymiş Malawi Gölü. Ve dünyada en fazla balık türü bulunan tatlı su göllerinden biri olarak kabul ediliyormuş. Özellikle yüzlerce farklı çiklit balığı, ilk defa duyuyorum. Çiklit balığı, bak bir gün karşınıza çıkabilir böyle bir soru. Çiklit balığı nerede vardır? Malawi Gölü'nde. Ve wow dedirten aslına geliyorum. Malawi'ye sık sık Afrika'nın sıcak kalbi deniyormuş. Yani Afrika'nın sıcak kalbi denilen bir yermiş. Bunun sebebi de iklimi falan değil. İnsanlarının misafirperverliği ve sıcakkanlılığıymış. Çok sıcakkanlı ve misafirperver insanlar varmış. Ve nüfusu yaklaşık 22 milyon civarındaymış. Resmi dili İngilizce ve Chikewa. Özellikle tütün, çay, şeker kamışı önemli tarım ürünleri arasındaymış. Malawi'yi tanıdık efendim. Malawi, Afrika kıtasının güneydoğusunda yer alan bir yer. Aklıma ne geldi? Ben sana bir şey atmıştım. Onu seyrettin mi videoları YouTube'da, hatırlıyor musun? Çağdaş Medya. Çok güzel. Haftada bir kere bir videosunu mutlaka izliyorum. İnanılmaz keyifli ve inanılmaz güzel bilgiler var. Bir de hakikaten çok akıcı, son derece başarılı. Zaten tiyatro sanatçısı kendisi. İnanılmaz keyifli. En son geçen hafta bir videosunu izledim. Her hafta izliyorum Raşit. Kaçar mı? Denizli'de küçük sineğe gümüş diyorlarmış. Isparta'lı Ayşe'den yani. Öyle mi? İlk defa duyuyorum. Dur onu da bir araştırayım bakayım.

Evet, Esin'den gelen ikinci bilgi Tayland'la ilgili. Tayland'daki süpermarketler plastik ambalaj yerine muz yaprakları kullanmaya başlamışlar. Hem de fotoğrafını da göndermiş Esin. Tayland'daki süpermarketler plastik ambalaj yerine muz yapraklarını kullanıyor. Aa, çok enteresan. İlginç. Wow. Ama çok pis bir ülke ya Tayland. Hiç sevmedim. Esin'e teşekkür ediyorum bu bilgiler için. Özellikle Malawi için. Yani tabii Malawi ile ilgili değişik bir bilgi geldi. Ama en azından Malawi'yi de tanımış olduk. Bir kadın lider 3500'den fazla çocuk evliliğini durdurmuş. Gerçekten de. Zaten insanlar çok sıcakkanlıymış. Bu da güzel bir bilgi.

Evet, Tamer'den bir bilgi gelmiş. Ölümsüz bir deniz canlısı varmış. Turritopsis. Turritopsis. Dohmi. Turritopsis dohmi adlı deniz anası uygun koşullarda yetişkin halinden tekrar genç haline dönebiliyormuş. Teorik olarak yaşlanma döngüsünü tersine çevirebiliyormuş. Ya, wow, dur bunu da araştıracağım.

Evet, turritopsis dohmi. Dohmi. Okuyamıyorum ya. Dohmi. Halk arasında ölümsüz deniz anası olarak biliniyormuş. Bu canlı ağır yaralandığında, aç kaldığında veya çevresel stres yaşadığında yetişkin evresinden tekrar polip adı verilen genç gelişim evresine dönebiliyormuş. Daha sonra yeniden büyüyerek yeni bir yetişkin deniz anasına dönüşebiliyormuş. Ölümsüz denmesinin nedeni ise yaşlanarak ölmek zorunda olmamasıymış.

0: hoşçakalın.
1: Evet Raşit'cim, söz sende.
2: Güncel videoyu izledin mi abla? Hani güncel demişken bir
1: son hafta videoyu önce gelmişti. Hayır.
2: Bu Vietnam Savaşı şeyini.
1: Evet, en son oydu.
2: Çok süper, inanılmaz. Hani gerçekten mükemmel bir şey. Bu hafta da şeyi koymuştu. Şu bir tane Sırp kadın var ya.
1: Evet.
2: Sırp filmi.
1: Evet.
2: Baba Vanga mı? Baba Vinga mı ne?
1: Baba Vanga.
2: Onu koymuştu. Bugün çarşamba değil mi? Evet. Bugün de yeni bölüm geliyor. Bakalım bugün ne gelecek?
1: Gerçekten.
2: Bakıp göreceğiz.
1: Gerçekten Raşit'in bu önerdiği.
2: Pardon. Bugünkü bölümün şeyi de belliymiş.
1: Neymiş?
2: Neyi konu alacakları. Şanti Evri mi ne diye biri. Öldükten sonra geri mi döndü diye. Şanti Evri. Şanti Devi'ymiş, pardon. Şanti Evi demişim. Onu konu alıyorlarmış. Türkiye saatiyle saat 18'de yayında. Bizim burada da saat 5'te.
1: Evet, gerçekten Raşit'in önerdiği YouTube kanalı inanılmaz güzel. Çok beğendim. Göbekli Tepe ile ilgili bir videosu var. Öyle hatırlıyorum. Ona bakacağım. Sırada o var. Çok beğendim ya. Çok güzel anlatıyor. Bir de yani tiyatrocu olduğu için hakikaten insanı bağlıyor. Başlıyorsunuz, sonu nasıl geliyor anlamıyorsunuz. Çağdaş Medya, Çağdaş Meddah diye yazarsanız YouTube'a çıkar ama başka bir kanal ismi vardı. Kanal ismi farklıydı. Siz YouTube'da aramalarda bulursunuz. Ben size güveniyorum. Çoktan sen yarim olmasan. Evet Suat'cığım, söz sende.
3: Abla, haber geldi. Şöyle, benim kayınço biraz rahatsızdı zaten. Midesinden problem yaşıyordu, bağırsaklarından.
1: Çok geçmiş olsun.
3: Tam benim izine gideceğim hafta. O da bizim o tarafta, yani benim durduğum yerde ameliyat olmak zorunda. Dedi ki bu sene izine gitmesek olur mu? Hani kardeşimi yalnız bırakmayayım diye. Ben de dedim tamam, olur, gitmeyiz. Hani önemli olan senin kardeşin İyi olması, hani bir de senin mutlu olman. Sen mutlu olacaksan sorun yok benim için dedim. Hani izini iptal edebiliriz, problem yok. Hani o haber oymuş, hani o kendisi aramış. Hani sizin izninizi de mahvediyorum ama abla.

Önceliklerin yerine başka öncelikler gelebiliyor. Onun da mutlaka mutlaka önemli sebepleri oluyor. Evet, Rafine TV, Raşit. Doğru, Rafine TV. İsmi de güzel ha.

Evet, düşüncelerden bahsediyoruz. Düşüncelerin insan hayatında öneminden bahsediyoruz. Sık sık yayınlarda aslında bu konuya dair sizlerle konuşuyorum. Bugünkü vereceğim bilgiler de düşüncelerle ilgili. Düşünceler beynin ağrı algısını değiştirebilir. Daha önce sık sık sizlerle bu konuyu aslında konuşmuştum. Aynı fiziksel uyarı kişinin beklentisine göre farklı hissedilebilir. Örneğin bir deneyde katılımcılara hafif bir sıcaklık uyarısı verilmiş. Bu uyarının çok acı vereceği söylendiğinde beyin görüntülemelerinde ağrıyla ilişkili bazı bölgelerin daha fazla etkilendiği görülmüş. Aynı uyarı tekrar verilmiş, yani böyle bir deneme yapılmış. Zararsız olarak tanıtıldığında ise ağrı daha hafif hissedilmiş. Yani düşüncelerin gücünü anlayabiliyor musunuz? Bazen değişen acının kendisi değil, onu yorumlayan zihin. Vay, ipler hep bizde be.

Ve yine baktığımız zaman beyin olumsuz düşünceleri olumlu olanlardan daha uzun süre tutma eğilimindeymiş. Yani olumsuz düşünürken dikkatli olun. Ben hep diyorum ya, cümlelerinizi kurarken ne olur dikkat edin. Kurduğunuz cümlelere dikkat edin. Ben yapamam, ben edemem, ben başaramam. Keşke öyle olsaydı, çok pişmanım gibi gibi bir sürü cümle. Bu cümleleri değiştirin. Ya bu şu demek değil. Olumlu düşünün, her şey olumlu olacak falan mantığında değilim. Ama beynin bir yapısı var. Yani siz vücudunuzu tanımaya başladığınız zaman, sistemi tanımaya başladığınız zaman her şeyi kolay yönetebiliyorsunuz. Beyin olumsuz düşünceleri olumlu olanlardan daha uzun süre tutma eğiliminde. Bunun nedeni psikolojide negatiflik yanlılığı diye geçiyormuş. Ve evrimsel açıdan tehlikeleri hatırlamak hayatta kalmayı kolaylaştırdığı için beynimiz olumsuz olaylara daha fazla dikkat eğilimindeymiş. Örnek vermem gerekirse şöyle not almışım. Bir dakika. Gün içinde 20 güzel şey yaşayıp sadece bir kez eleştirilirsen akşam aklına gelen ilk olay çoğu zaman o eleştiri oluyor. Ve beynin yapısı kötümser olduğu için falan değil değerli dostlar. Seni korumaya çalıştığı için olumsuzluklara daha çok odaklanıyor.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.

Evet, bu doğru tabii, şu an yaşadığım atağın kaynağı beyin. Fiziksel bir şeyim yok ama beyne göre var. Şu an bildiğin yüreğim ağzımda, sağa sola kaçasım, koşasım var demiş sevgili Arda. Şimdi panik atakla alakalı yıllar önce çok acayip kötü şeyler düşünüyordum. Yani kötü derken öyle anladığınız anlamda kötü değil tabii ki. Yani insan baş edebilir, işte bu hastalığı yönetebilir, bu hastalığı ortadan kaldırabilir. Neticede bu insanın elinde olan bir şey falan diye böyle iddialı konuşmalar yapıyordum. Allah dedi ki tamam, ben senin yakınına bir yere vereyim bir panik ataklı biri, gör bakalım ne oluyormuş. Ve çok sevdiğim bir arkadaşım, sık sık programlarda da bahsediyorum, kapı komşum İstanbul'da. Biz onunla gerçekten nasıl söylenir, bacı kardeş denir değil mi? Bacı kardeş, şimdiki gençlerin tabiriyle kanka. Gece gündüz bir aradayız, o kadar yakınız ve panik atağı var. Tam böyle bir gün yanımda panik atağı tuttu. Allah'ım, elim ayağıma dolaştı. Sakin oluyorum, olmuyor. Yani gördüğüm şey o kadar korkunçtu ki. Sonraki doktor muayenesine birlikte gittik ve doktorun söylediklerini dinledim. Vay dedim ya, bu iş insanın elinde olan bir şey değilmiş. Ahkam kesmeyin arkadaşlar. Birinin yaşadığını yaşamadan ahkam kesmeyin. Yani ben yaptım, aldım ağzımın payını. Yani neticede sonra Allah'ım dedim, sana sığınıyorum, sakın benim böyle bir hastalığım olmasın. Şimdi panik atakla ilgili panik atak yaşayan birçok kişi hiçbir sebep yoktu der. Yani olması için hiçbir sebep yoktu. Oysa araştırmalar şunu göstermiş. Haftalarca süren stres, uykusuzluk, aşırı kafein, yoğun kaygı, büyük yaşam değişiklikleri. Bütün bunlar vesaire liste uzayabilir, beynin alarm sistemini daha hassas hale getiriyormuş. Ve panik atak bazen tek bir olayın değil anladığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla. Çünkü o arkadaşımla ben uzun yıllar boyu bu hastalığın içindeydik. Hatta egzersizleri falan vardı, birlikte yapıyorduk. Dolayısıyla öyle... tek bir olayın değil, biriken stresin taşan son damlası olarak düşünüyorum. Ve panik atakta beyin, doktorun söylediklerinden aklımda kalanı iletiyorum sizlere. Kalbin biraz daha hızlı atmasını bile bir şeyler ters gidiyor diye yorumluyormuş. Beynin yorumu bu. Bir daha aşık olmadım. Ve böyle düşünmeye başlayınca insan... Korku artıyor, korkusu artıyor. Korku kalbi daha da hızlandırıyor. Kalp hızlandıkça korku büyüyor. Vay! Böylece birkaç dakika içinde bir korku döngüsü oluşuyor. Kalp, korku, kalp, korku. Efendim, şimdi yine hatırladım. Doğru diye biliyorum ama özellikle kahve yasaktı mesela. O zamanlar enerji içecekleri çok yeniydi piyasada. Enerji içecekleri yasaktı ve bazı takviyeler, özellikle kalp hızını arttıran takviyeler. Bak yüzüme gül demeye yüzüm kalmadı. Ve panik atakta gördüğünüz ilk şey, nefes alamıyorum. Yani aslında orada oksijen eksikliği falan da değil sorun. Çok hızlı nefes alıp verdiği için nefes alamıyorum hissine kapılıyor. Panik ataklı bir arkadaşınız olduğunda lütfen siz panik yapmayın. Özellikle daha yavaş nefes almasını sağlayabilirsiniz. Daha yavaş nefes alması aslında önemli. Biz öyle yapıyorduk. Nefes egzersizleri yapıyorduk. Ve panik ataktan korkmak yeni atakların önünü açabiliyor. Yani eğer eyvah atak krizim geldi, gelecek, bekliyor kapıda, ya yine olursa. Ve mesela bu korku nedeniyle benim arkadaşım AVM'ye gidemiyordu, otobüse binemiyordu. Yalnız kalmaktan çok korkuyordu. Kalabalıklara girmekten çok korkuyordu.
Ve ben hep onda şunu gördüm. Aslında panik atan kendisi değil, tekrar yaşama korkusu onu çok geriyordu gerçekten de.

Saat kaç olmuş? Yani insan vücudu çok enteresan gerçekten de. Hiç olmayan bir şeyi oluyormuş gibi yaşamak, o oluyormuş gibi yaşarken kendinden geçmek. Aslına bakarsanız sağlık ve huzur dediğimiz o iki tane şey var ya, o çok önemli. Hayat kalitesini arttıran olmazsa olmazımız. Menekşe hoş geldin, sefalar getirdin. El sallıyorum sana ve sevgili Ispartalı Ayşe. Aa, kahve. Hemen dur, kahvemi alıyorum.

Evet, Isparta'nın Ayşe, hadi. Hazırlan, bir saate kadar kapındayım. Afiyet olsun.

Arda demiş ki tek korktuğum şey yaşlılığım. Şu an gencim, sağlığım yerinde. Ve bu bana hayatı zehir ediyor. Panik atak değil mi? Hayat kalitesini çok düşürüyor gerçekten de. Allah yardımcın olsun. Ne diyeyim ya? Keşke sihirli değneğim olsa Arda. Sana dokunsam panik atak püf diye gitse. Yaşlanınca ve hastalıklar başlayınca nasıl olacak? Bütün bunlarla nasıl baş edeceğim bilmiyorum. Oradaki cümleleri değiştirebilirsin. Yani en son kurduğun cümleleri bak. Bu konuyla ilgili bir gün konuşalım seninle, tamam mı?

0: Ve sevgili Mücahit bizlerle birlikte Viyana'dan selam, ben Türkiye'den misafirim olan kuzenim Ercan enişte, eniştem değil mi? Doğru mu okuyorum Mücahit? Ve Elif, sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum.
1: Gülme gün kat sevgilim, eller kollar oynasın.
0: Mücahit, Viyana'ya öncelikle sevgiler, selamlar gönderiyorum. Türkiye'den misafirin gelmiş, çok güzel. Sevgili Ercan'a ve Elif'e buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. O zaman hadi şu gelsin. Dün de vermiştim yayına, hadi bugün de vereyim. Çok hoşuma gitti, hakikaten. Çok başarılı bir çalışma. Hani yapay zekayı çok kolay kolay tercih etmiyorum ama bazı yapay zekalar inanılmaz başarılı. Bu da onlardan bir tanesi. Memleket türküsü. Mücahit senin için gelsin, sevdiklerin için gelsin, sevgili Ercan için ve Elif için gelsin.

hareketimi. Gitmeden şöyle bir bilgiyle iz bırakmak istiyorum. Düşünceler zihinde iz bırakır ama kaderi tek başına tabii ki belirlemez. Beyin sık kullanılan düşünce kalıplarını güçlendirme eğiliminde. Buna da nöroplastisite deniyor. Bak okuyabilseydim süper olacaktı. Ancak bu sadece olumlu düşün her şey olur anlamına gelmiyor sevgili dostlar. Bilimin söylediği şöyle bir şey var. Düşünceler dikkatimizi, kararlarımızı ve davranışlarımızı etkileyebilir. Davranışlarımız da zamanla hayatımızın yönünü değiştirebilir. Evet, bir düşünce tek başına hayatı değiştirmez ama aynı düşünceyle atılan yüzlerce küçük adım hayatın yönünü değiştirebilir. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta aşıkları, ozanları, memleketimi. Viyana FM kavşağında görüşebilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Öncelikle 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum. Ve Findrinks'e teşekkür ediyorum. %100 yerli içeceğimiz, ulusal içeceğimiz, katkısız ve sıfır şekerle hayatımıza giren sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı Findrinks'e teşekkür ediyorum. Findrinks'i Viyana'yla buluşturan radyoma, Viyana FM'e teşekkür ediyorum.

Isparta çok sıcakmış demiş Ispartalı Ayşe. Valla ben evde anlamıyorum. Evet öyleymiş, öyle diyorlar. İyi ki varsın, var ya ablam, çok iyi geldin yine. Ya siz de öylesiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yazan yazamayan, programı dinleyen ama yazamadım diye düşünebilirsiniz. Olsun, varlığınız yeter. Ve Arda demiş ki al sana wow dedirtecek bilgi. Seni çok seviyorum ablam. Harika. Ben de seni çok seviyorum Arda. Demet sesine, yüreğine, emeğine sağlık ablam demiş. Teşekkür ediyorum. Vay vay canına, salla salla, kıpırda kıpırda. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Yarın yine sizi bekliyor olacağım Perşembe gününde. Güzel bir akşam diliyorum. Muhteşem bir sabah diliyorum. Her şey gönlünüzce olmayacak belki ama ben diliyorum ki birçok şey gönlünüzce olsun, tamam mı? Yarın görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın efendim.

0: Şuru sine özlem paylalla keyfe keder.
1: Gurbette sıla esintisi. Viyana FM.

0: Biyonerva.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Sınır dışı edilen sığınmacıların sayısı yeni başvuruları geçti. Avusturya'da 2026'nın ilk yarısında sınır dışı edilen kişi sayısı ilk kez sığınma başvurularının üzerine çıktı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2026 Ocak-Haziran döneminde yaklaşık 6000 kişi sınır dışı edilirken 5900 civarında yeni sığınma başvurusu yapıldı. Böylece son 20 yılın ilk kez sınır dışı sayısı başvuruları geride bıraktı. Avusturya'da robotik cerrahi yaygınlaşıyor. Aşağı Avusturya eyaletinde robotik destekli hastanelerin sayısı artıyor. Gensendorf Devlet Hastanesi Ağustos ayında robotik cerrahiye geçecek. Hastanede ilk robotik destekli ameliyatın 5 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. ÖGK 90 bin sigortalıya hasta nakil faturası yolladı. Avusturya Sağlık Sigorta Fonu Temmuz ayında yaklaşık 9 bin sigortalıya hasta nakil hizmetleri için katılım payı faturası göndermeye başladı. Yeni uygulamayla birlikte terapi, diyaliz ve düzenli doktor kontrolleri gibi planlı tedaviler için kullanılan hasta nakillerinden belirli koşullarda ücret alınacak. Acil durum nakilleri ise uygulama dışında tutulacak. Viyana'da Çocuk Girişimcilik Haftası başladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Çocuk Girişimcilik Haftası başladı. 24 Temmuz'a kadar sürecek etkinlikte yaklaşık 80 Avusturyalı şirket, 8-15 yaş arasındaki çocuk ve gençlere iş dünyasını tanıtmak amacıyla ücretsiz seminerler ve uygulamalı atölyeler düzenliyor. Gurbetçilerin karayoluyla Türkiye seyahatleri devam ediyor. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaz tatili için Türkiye'ye dönüşü hız kesmeden devam ediyor. Yetkililerin açıklamasına göre 22 Haziran ile 15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kapıkule sınır kapısından toplam 1 milyon 130 bin yolcu Türkiye'ye giriş yaptı. Sarı kurdeleli ağaçlardan ücretsiz meyve toplanabilecek. Aşağı Avusturya eyaletinde yeniden başlatılan Sarı Kurdele Herkes Toplayabilir kampanyası kapsamında gövdesinde sarı kurdele bulunan meyve ağaçlarından kişisel ihtiyaç kadar ücretsiz meyve toplanabilecek. Yabancı öğrenci sayısı yerli öğrencileri geçti. Avusturya üniversitelerinde eğitim alan yabancı öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Geçtiğimiz akademik yılda üniversitelere 31.187 yabancı öğrenci kayıt yaptırırken, Avusturya vatandaşı yeni öğrencilerin sayısı 20.484'te kaldı. Böylece yabancı birinci sınıf öğrencilerinin sayısı yerli öğrencileri geride bıraktı. Viyana'da mangal yasağı devam ediyor. Viyana Belediyesi kuraklık ve orman yangını riski nedeniyle tüm halka açık mangal alanlarında yasağın devam ettiğini duyurdu. Yasak yeterli yağış görülene kadar sürecek. Şiddetli rüzgar şantiyede can aldı. Aşağı Avusturya'daki Semmering Tüneli şantiyesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı. Kaza, kalıp sökme çalışmaları sırasında aniden etkili olan kuvvetli rüzgarın bir duvarı işçilerin üzerine devirmesi sonucu meydana geldi. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yukarı Avusturya'nın Branao bölgesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Görüş alanının kısıtlı olduğu bir virajda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 15, gündüzse 25 dereceye kadar yükselecek. Fenerbahçe avantajı kaptı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Trabzonspor Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek olan Trabzonspor, kamp döneminde 2 hazırlık maçına çıkacak. Bordo Mavililer 26 Temmuz'da Alman ekibi Frankfurt'la, 30 Temmuz'da ise Katar temsilcisi El Saad ve 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 23 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak. Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının biletleri satışta. Galatasaray'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının biletleri satışa çıktı. Sarı Kırmızılı ekip 24 Temmuz'da Monza, 27 Temmuz'da ise Venezia ile karşı karşıya gelecek. Biletler maçların resmi satış platformları üzerinden taraftarların erişimine açıldı. Galatasaray 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Gurbette. Beyond FM. Gurbette.

Merhabalar, merhabalar kıymetli Viyana FM ailem. Bir programda daha sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyim. İnternet aracılığıyla da dünyanın dört bir yanında yayın yapmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bizim artık çok klasikleşmiş bir sloganımız var. Ne diyoruz? Sevgi paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça azalır. O yüzden siz de bu hafta sizi mutlu eden olayları, bir hani umarım yoktur ama varsa eğer bir derdinize bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve bize WhatsApp hattımız olan +43 660 130 1979 numaralı WhatsApp hattımızdan da dinleyenlerimizle paylaşmamızı istediklerinizi yazabilirsiniz. Valla bana soracak olursanız benim de keyfim gayet yerinde. Çünkü koşuşturarak bu yazın o relax havasını aynı zamanda bir noktada da çok keyifli işler bitirerek geçirmeye çalışıyorum. 5 tane yurt dışı dergisinde yazılarım yayımlanıyor. Oradan çok güzel tepkiler aldık. Çok keyifli yorumlar aldım. Bunun da mutluluğu içindeyim. Bunun yanı sıra yine çeşitli müzik projeleri ve sahne çalışmam için bir hazırlığım söz konusu. Onu da geçtim. Yine keyifli bir şekilde farklı kültürleri keşfedebilmek için bana bu yazın o durgunluğu da ayrı bir alan açtı. Kısmetse yakın zaman içinde bu dergi yazarlığını da yaptığım çok sevdiğim ülkelerden biri olan Polonya'ya bir seyahatim olacak. Onun dışında da bir Suudi Arabistan gezim yakın zamanda olacak. İnşallah Orta Doğu'daki bu savaş dengesi de son bulur ki Suudi Arabistan'a da gayet güvenle seyahat edebilirim. Umarım yarın öbür gün inşallah bu barış ortamında birçok ülkeyi de görebilme fırsatına sahip olabilmeyi temenni ediyorum. Vallahi bunun dışında koşturmacalarla keyifle geçen yoğun ama bir o kadar da keyifli bir yaz geçiriyorum. Umarım siz de aynı şekilde büyük keyiflerle geçiriyorsunuzdur yazınızı diyebilirim. Şimdi sırada Megastar'ımızdan gelecek şarkı. Tarkan'dan tabii ki de ve bizlere sevdanın son vuruşu diyecek Tarkan. O zaman sevgili Viyana FM ailem, keyifli dinlemeler.

Valla megastarımız yani gerçekten dünyaca ünlü olmanın ne demek olduğunu gösteren isimlerden. Ben henüz kendisinin canlı performansını, canlı konserine gitme şerefine nail olamadım. Ama sahnede nasıl devleştiğini tabii ki çeşitli videolardan vesaire görme fırsatım oldu. Gerçekten bana göre şu an Türkiye'de tartışılmayacak en önemli isim. Umarım kendisini canlı olarak izleme şerefine de nail olabilirim. Yani Tarkan hakikaten kendini o kadar güzel bir yere konumlandırdı ki tabii o eskinin ünlülük anlayışıyla birlikte ulaşılamaz insan dendiği zaman, ulaşılamaz şarkıcı dendiği zaman ilk aklımıza Tarkan geliyor. Ve bu noktada da çok prestijli ve çok güzel bir yerde durdu. Kendisinin kariyer yönetimi gerçekten en imrendiğim kariyer yönetimlerinden bir tanesi. O inşallah yine nice güzel şarkılar çıkarsın. Biz de onun şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam edelim. Şimdi çok sevdiğim bir artık kült olmuş, klasikleşmiş bir rock şarkısı ile birlikte sizleri buluşturacağım. İrem'den geliyor şarkımız ve İrem bize hayalet sevgilim diyecek. O zaman keyifli dinlemeler.

Ya artık hakikaten Türk rock müzik tarihine geçmiş şarkılardan bir tanesidir bu Hayale Sevgilim'de. Çok da severek dinlediğim bir şarkı. Vallahi şimdi yine yaz aylarına damga vurmuş Eski'nin bir şarkısını sizlerle paylaşacağım. Ve iki usta isim burada karşımıza çıkıyor. Ozan Çolakoğlu'nun featini yaptığı, Gülşen'in seslendirdiği Seyre Dursun Aşk isimli şarkı şimdi radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

Sahnesi ve efsane şarkılarıyla gerçekten Gülçin'in de Türk müziğine kurduğu dominasyon bambaşkadır. Vallahi ben ilk Gülşen'i şeyde hatırlıyorum. Bu Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamasında Yatacağız Kalkacağız diye bir şarkısı vardı. O şarkıyla birlikte, çünkü o dönemler tabii her erkek çocuğu gibi ben de futbol merakımla şarkıları takip eden bir yerden bakıyordum hayata. Ve o şekilde aslında Gülşen'i ilk tanımam olmuştu. Sonrasında tabii ki geçmişte yine kulak aşinalığım olan o Of Of Kömür Gibi Yanıyorum gibi harika şarkılarla ya da Be Adam gibi o harika şarkılarla kendisini sürekli olarak araştırıp o harika yorumunu dinlemek ve müzik anlamında ondan da çok şey kazanabilme fırsatım oldu onu araştırdığım zaman. Yani bana göre hakikaten Türk pop müziği denince akla gelen ilk 5 isimden biridir Gülşen de. Kendisinin hem sesi hem naifliği hem de güzel enerjisiyle birlikte bu dominasyonu sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi genç bir isimle radyo programımıza devam ediyoruz. Pınar Süer, Sana Bir Şey Olmasın isimli şarkısıyla radyomuzda. Keyifli dinlemeler.

Ben Pınar Soyer'i ilk Instagram'da bundan bir 7-8 sene önce, daha o dönemler sadece cover şarkılar paylaşıyordu. Instagram ve YouTube üzerinden. Oradan tanıma fırsatım olmuştu. Hatta onun bu Aşk Durdukça diye bir şarkısı vardır. Dünya döner tek bir yana. O şarkının bir coverını yapmıştı. Dinlemelere doyamıyordum. Ve hani gerçekten de bir konser esnasında kendisiyle tanışabilme fırsatı buldum. Sesi gibi kendisi de çok zarif ve çok enerjisi yüksek bir kişiydi. Gerçekten de yolu bahtı açık olsun. Umarım bu müzik sektöründe, çünkü gerçekten çok zor müzik sektörü, yani nasıl söyleyeyim size, kalıcı olabilmek gerçekten bana göre en zor olan mesleklerden bir tanesi. Çünkü çok ciddi bir rağbet var. Birçok kişi şarkı çıkarmaya başladı. Ve bu yapay zekanın da gelişmesiyle birlikte neyin, nerede, nasıl, ne tutacak hiç belli değil. Şimdi 3,5 milyonluk bir şarkım var. Onun özgüveniyle mesela girdim, yineden bir şarkı daha yapayım dedim. Şarkı oldu 500 bin izlenme. Yani bunun iki kere ikisi dört eder gibi bir sistem yok. O yüzden de gerçekten zor bir sektör içinde çabalayan gençleriz. Umarım Pınar'ın da yolu bahtı açık olsun. Şimdi de TikTok'ta canlı yayınlar yapıyor. Onlardan bir iki üç tanesini izleme fırsatı buldum. Gerçekten de sesi de çok güzel. Kendisi de çok güzel enerjili. Yolu bahtı açık olsun müzik piyasasında diyelim. Şimdi sırada yine bir dev, bir efsane isim. Kenan Doğulu ile devam ediyoruz. Kenan Doğulu bize Çakkıdı diye seslenecek. Keyifli dinlemeler.

0: resim var.
1: Ya bu şarkıyı her dinlediğimde aklıma Avrupa Yakası'nın Gafur karakteri gelir bu arada. O dönemde de benim tam işte 8 yaş dönemlerimde Avrupa Yakası. Ondan sonra Yalan Dünya'nın büyük bir takipçisi, büyük bir hayranıydım. Ama her Çakkadı'yı duyduğum zaman hani kafamda direkt Gafur pijamalarıyla dans eder şekilde geliyor. Çok efsane bir şarkıdır. Yani işte bazı şarkılar gerçekten ölümsüz oluyor. Bana göre Çakkadı da onlardan bir tanesi. Şu an belli bir hani 13-14 yaşın üstündeki kime sorsam herhalde bu şarkıyı duymuştur, biliyordur. Hatta en son galiba Kenan Doğulu'nun bir manifest ile birlikte ortak bir konseri olmuştu. Orada da bu şarkıyı düet olarak seslendirmişlerdi. Yani büyük ihtimalle 13-14'e bile gerek yok. Daha aşağı yaş grupları bile artık bu şarkıyı kesin olarak biliyordur diyebiliriz. Şimdi sırada yine yeni çıkan bir şarkıcı var. Mebrure. Kendisinin tam olarak kim olduğunu bilemiyoruz. Kendisinin yaptığı bir açıklamada ben yapay zeka değilim, herkes öyle zannediyor diye bir açıklaması var. Ama yaptığı şarkılar hep ciddi dinlenmelere ulaşıyor ve gerçekten de sözlerine baktığımız zaman ve yorumun güzelliğine baktığımız zaman kusursuz. Benim hatta son dönemde en beğenerek dinlediğim sanatçı diyebilirim kendisine. Ve bize Olabilirim isimli şarkıyı sizlerle paylaşacağım. Mebrure Olabilirim şimdi radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

Sevgili Viyana FM ailem, sizlerle buluşmak hakikaten bana çarşamba günleri bir bayram yaşatıyor. İyi ki varsınız. Yani bu aile havası içinde olabilmeyi çok seven ve önemseyen biriyim aslında. Biraz evime böyle bir 40 dakika 45 dakika uzakta bir yerdeydim. Aa dedim, bugün çarşamba, hemen koşa koşa sizlere yetiştim. Ve gerçekten de sizlerle birlikte olabilmenin mutluluğunu da doruklarıma kadar hissediyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Şimdi artık son şarkımıza geçiyoruz. Biliyorsunuz artık bu da klasikleşti. Son şarkıyı her daim kendimden bir eser olarak belirliyorum. Ben Deniz Tuna Can Tuna'dan gelecek son şarkımız. Ve en çok dinlenen şarkım olan Fena Karıştım'la geleceğim huzurlarınıza. Şöyle, bu şarkının bir hikayesini anlatmam gerekirse, biz aslında bu şarkıda çok keyifli bir influencer grubuyla klibinde yer aldık. Bu arkadaşlarımın hepsinin cidden böyle milyonlara varan takipçileri ve sevenleri var. O dönemde de bir tane bir lise sitcomu yapılacaktı ve hep influencer tayfalarından bir oyuncu kadrosu seçilmişti. Ve hani sürekli olarak da bu gündeme geliyordu. Sonradan o proje iptal oldu. Sürekli olarak gündeme geldiği için biz ne yapabiliriz diye düşündük bu sevgili influencer arkadaşlarından ve şöyle bir karar verdik. Biz hiç şey yapmayalım, bunu şarkı klibiymiş gibi yansıtmayalım. Sadece buna bir proje geliyor diye söyleyelim dedik. Şimdi tabii büyük bir lise projesi influencer kadrosuyla olacak haberleri varken, biz de farklı bir influencer grubuyla bunu proje diye tanıttığımızda herkes bizi bir şarkı klibi çekiyoruz değil de bir dizi çekiyoruz zannetti. Ve bu vesileyle aslında ciddi bir merak uyandırmıştık. O dönemde bayağı çıktı. Bunlar ne yapıyor? Yeni bir dizi mi geliyor falan gibi. Tüm o TikTok magazinde ya da Instagram magazinde ismimiz çıkmıştı. Ve tabii ki bu beklentiyle birlikte şarkım çıktığı zaman o merak ortamında ciddi bir tıklanma oranına ulaştık. Ve 3,5 milyon gibi bir rakamla. Hatta şunu da söyleyeyim. O dönem Türkiye'nin en çok konuşulan 10 gündem maddesi arasına girmiştik Twitter'da. Bunun dışında şarkım da radyoda en çok çalan 3. şarkı olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu şarkının bendeki hatırı ve hatırası çok büyüktür. O zaman siz de belki bu şekilde dinlerseniz daha hani insana farklı gelir ya, anlamını bilerek dinlemek. Farklı hissettirebilir sizlere de. O zaman Fena Karıştım sizlerle birlikte. Haftaya Polonya'dayım. Kısmetse ondan sonraki hafta tekrardan görüşmek üzere. Sevgiyle.

Artık bu akşamki programı Erkan Kılıç'ın nefis düzenlemesiyle Her Şey Bitti kulaklarınızda oldu. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güzel istek ve mesajlarınızı da WhatsApp üzerinden bekliyorum. +43 660 130 1979 660 130 1979'dan gönderin gelsin. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan, takip ve mesajları bekliyoruz. Bu akşamın ilk mesajı Mahmut Akçagöz'den geliyor. Selam, iyi yayınlar diyorum, kolay gelsin demiş. Oh, bahçede mis gibi mangal eşliğinde dinliyorlar. İyi akşamlar. Aşk mutlu.

0: Viyana FM.
1: Aman da aman başladık, devam ediyoruz. Darbe ve intizar kulaklarınızdaydı. Viyana FM'de Akif Özcan'dasınız. Evet sevgili Mahmut Akçagöz, uyarsa bir Ferdi Tayfur şarkısı istiyoruz demiş. Selamlar, afiyetler olsun bir kez daha. Yani hareketli pop şarkılarla gidiyoruz ama Ferdi Tayfur'un güzel hareketli bir eserini de çalalım. Kendisini de rahmetle anmış olalım. İlerleyen dakikalarda göndereceğim. Sevgiler, iyi akşamlar. Bir diğer mesajımız da geldi. Sevgili Emrah kardeşim, Graz'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum. Dodo'dan Aşkın Izdırabı şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Aldım isteği, birazdan onu da göndereceğim. Size de iyi akşamlar diliyorum. Sevgili Emrah, sağ ol, var ol. Gizem, selamlar, 10. Viyana'dan iyi akşamlar diliyorum. Yoldayım, eve doğru geçiyorum ve tabii ki Viyana FM dinliyorum. Hareketli, keyifli bir şarkı bekliyorum demiş. Sizin için de aldım güzel bir şarkı listeye. İyi yolculuklar size ve yoldaki herkese. Viyana FM'de Akif Özcan, 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla devam ediyor. Program içerisinde harika şarkılar, hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleri, hem de Viyana'dan, Avusturya'dan, Türkiye'den, Avrupa'dan ve dünyadan önemli gelişmelerin kısa özetlerini de sizlerle paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum. ViyanaFM.com'dan ve mobil uygulamamız aracılığıyla da bizleri dinleyebilirsiniz. Şimdi Siyam Mavi Güneş'le Radyo

0: Biyonevra.
1: Evet, yine bir güzel istek şarkısıydı. Ferdi Tayfur'dan Acılar dedik, güzel bir remix versiyonla Mahmut Akçagöz için özellikle geldi. Tüm Ferdi Tayfur sevenleri için de göndermiş olduk efendim. Şimdi Cennetim Sensin, rahmetli analım Hüseyin Altın'ın seslendirmiş olduğu çok güzel bir çalışmaydı. Kızı Hilal Altın bu şarkıyı coverladı. Şimdi bu güzel şarkıyla devam edeceğiz programa. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Pindirings ve Mega Gastro katkılarıyla Viyana FM'de devam ediyoruz.
2: Akif Özcan.

Dodo ve Aşkınız Dravı kulaklarınız doldu sevgili dinleyiciler. Akif Özcan'lasınız. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla programımız devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından da bizi takip edebileceğinizi bir kez daha hatırlatmış olayım değerli dinleyicilerimiz. Avusturya üniversitelerinde yabancı öğrenci sayısı yerli öğrencileri geçmiş. Evet, Avusturya üniversitelerinde eğitim alan yabancı öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Geçtiğimiz akademik yılda üniversitelere 31.187 yabancı öğrenci kayıt yaptırırken Avusturya vatandaşı yeni öğrencilerin sayısı 20.484'te kaldı. Böylece yabancı birinci sınıf öğrencilerinin sayısı yerli öğrencileri geride bırakmış efendim. Viyana FM. Viyana FM. Bir başka haber, Avusturya Sağlık Sigorta Fonu Temmuz ayında yaklaşık 90 bin sigortalıya hasta nakil hizmetleri için katılım payı faturası göndermeye başladı. Yeni uygulamayla birlikte terapi, diyaliz ve düzenli doktor kontrolleri gibi planlı tedaviler için kullanılan hasta nakillerinden belirli koşullarda ücret alınacak. Acil durum nakilleri ise uygulama dışında tutulacakmış değerli dinleyicilerimiz. Daha fazla haber tabii ki viyanafm.com'da ve Instagram'da viyanafm adresimizde. Viyana FM. Sırada Burak Bulut var. Sevda Treni ile Viyana FM'de olacak. Akif Özcan devam ediyor. İyi akşamlar.

Ferdi Baba'yı bir kez daha rahmetle anmış olalım efendim. Çiçekler Açsın isimli bu güzel çalışmasıyla şöyle güzel bir nostalji yapmış olduk. Tüm Ferdi Tayfur hayranlarına armağan ettik efendim programımızda çaldığımız bu güzel çalışmayı. Programımız devam ediyor. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarla bize ulaşabilirsiniz kıymetli dostlarım. Sevgili Fahri, iyi akşamlar abicim. Esin Kaya'dan bir şarkı çalarsan sevinirim demişti. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyorum. Şimdi Baka Baka şarkısıyla radyonuzda olacak. Sana da armağanımız olacak güzel kardeşim. Evet sevgili Günce, iyi akşamlar abicim. Graz'dan sevgiler, iyi yayınlar. Siyam ve Göksu Diyaz'dan inanmıştım şarkısına yer verirseniz sevinirim demiş. Onu da aldım isteğe, çok çok teşekkürler. Almanya'ya, Hamburg'a selamlarımızı gönderelim. Zeliha Hanım, canım Özlem'imle beraber sizi dinliyoruz. Bir hareketli şarkı da bize çalarsanız sevinirim demiş. Ne demek efendim, sıradaki güzel hareketli şarkımız size de gelsin. Almanya'ya da sevgiler, selamlar. 20. Viyana'ya sevgiler. Sevgili Erdi, iyi akşamlar. Rakip Bey, iyi programlar diliyorum. Okan Volkan'dan Kesildi Fermanım çalarsanız sevinirim demiş. Onu da aldığım isteğe tabii ki göndereceğim. Akif Özcanlısınız, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor. Hafta içi her akşam sizlerle birlikteyiz. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de sizlerle buluşuyoruz efendim. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla. Şimdi Esin Kaya, ardından daha neler var neler. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Wiem Erfa.
1: Hareketli nefis şarkılarımız arka arkaya gelmeye devam edecek. Esin Kaya ve Baka Baka radyonuzda oldu. Şimdi Özgür Alter ve tatil zamanı geliyor. Tatil zamanı tabii, gerçekten de öyle. Tatilde olanlara iyi tatiller, gidecek olanlara şimdiden iyi tatiller ve iyi yolculuklar diliyorum. Aman da aman, yolda, evde, işte, her yerde Viyana FM seninle. Artı 43 660 130 1979 sevgili Şule Hanım, iyi akşamlar Akif Bey, yine harikasınız demiş. Sıradaki şarkıyı kendime istiyorum diyor, gelsin.

0: Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. Harika şarkılar da arka arkasına gelmeye devam ediyor. Hanife Hanım bizlerle beraber. Siyam ve Göksu Diyaz'dan istemişlerdi bir şarkı. İnanmıştım isimli ben de bu güzel şarkıyı. Hemen listemize dahil ettim ve göndereceğim. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle olduğumuzu bir kez daha ifade edelim. Instagram'da Viyana FM sayfamızda takip etmeyi unutmayın efendim. Hemen hatta bir haber aktarayım, sonra bu güzel şarkıyı sizlerle paylaşalım. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaz tatili için Türkiye'ye dönüşü hız kesmeden devam ediyor. Az önce de bir tatil şarkısı çalmıştım. Tüm yolda olanlara, tatilcilerimize gelmiş oldu. Tekrar yolunuz açık olsun. Yetkililerin açıklamasına göre 22 Haziran'la 15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kapı Kule sınır kapısından toplam 1 milyon 130 bin yolcu Türkiye'ye giriş yapmış. Aman hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Yoldaki herkese bir kez daha iyi yolculuklar. Viyana FM en iyi yol arkadaşınız.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

0: Fatih Özcan.
1: Sevecekse insan candan sevmeli. Güzel bir düetti efendim. Demet Aydın ve tabii ki efsanemiz Gökhan Güney. Bu güzel şarkıda bizlere seslenmiş oldular. Artık bu saati kapatıyoruz. Kapanış şarkımız Mahsun Kırmızıgül'den geliyor. Yandırdın Kalbimi isimli bu güzel coverla devam edeceğiz. Az sonra yeni saatte burada olacağız. Güzel mesaj ve isteklerinizi değerlendireceğiz. Herkese iyi akşamlar. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan, Viyana FM'de yayında. İyi akşamlar. Hepinize iyi eğlenceler.
0: Akif Özcan. Viyana.

0: Viyana FM.
1: Viyana FM'desiniz. Programımızın artık ikinci saatindeyiz. Güzel bir çalışmayı daha geride bıraktık. Gizem Kara Etmedim'le radyonuzda sizlerle buluştu. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz efendim. Sizler de güzel mesajlarınızla. Sevgili İsmail, iyi yayınlar abicim Salzburg'dan sevgiler diyor. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilekleriyle Ramazan Küçük'ten Git şarkısını dinletebilir misiniz diyor. Ne demek? Aldık listeye sevgili İsmail'e. Birazdan göndereceğiz. Önce Gülden ve Zehra. Kül rengiyle Viyana FM'de sizinle olacak. Ardından da Git Ramazan Küçük'ten gelecek. Sonrası Tefo Seko, Semi Cenk, Hande Ünsal ve daha neler neler. Hepsi arka arkaya Viyana FM'de sizinle olmaya devam edecek. Hepinize iyi akşamlar.

Vay vay vay vay vay. Defos Eko ve Yaşama Sebebimsin geldi. Şimdi Pau ile devam edeceğiz. Karakaş Gözlerine Elmas diyeceğiz. Oba! Tülay Hanım Belçika'da sevgilerimle iyi yayınlar dilekleriyle mesajını göndermiş. Çok teşekkürler. Selam sevgiler. 11. bir yana selamlar sevgili Şeyma. İyi akşamlar abi. Buradayız seninle iyi Hande Ünsal'dan öpe öpe. Çalar mısın demiş. Aldım listeye geliyor. Oba! Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan yayında, burası Viyana FM. Hafta içi her akşam sizinleyiz. Programımızın ikinci saatinde ilerleyişimiz sürüyor. Sizleri de istek ve mesajlarınızla bekliyorum. Haydi devam. İyi eğlenceler.

0: Jonet.
1: Seni sevmekten başka

0: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Hep beraber dinledik. Semih Cenk, Vur Beni radyonuzda sizlerle olduğu programımızın ikinci saatine ilerleyişimiz sürüyor. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan. Takip ve mesajlarınızı Instagram üzerinden de beklediğimizi ifade etmiş olalım efendim. App Store ve Google Play'den Viyana FM yazarak radyomuzun uygulamasını indirebilir ve bizi dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, uygulamamız üzerinden dinleyen herkese de selam sevgiler gönderelim. İlginç bir haber. Avusturya'da 120 genç erkeğe ait toplu mezar bulunmuş efendim. Yukarı Avusturya eyaletinin Ranshofen kasabasındaki bir inşaat sahasında 120 genç erkeğe ait insan kalıntısı bulunmuş. Mart ayında bir çocuğun kemik bulmasıyla başlayan keşif sonrası bölgede yapılan kazılarda 9 toplu mezar ortaya çıkarıldı. Uzmanlar kalıntıların 15 ila 25 yaşlarındaki erkeklere ait olduğunu ve ilk incelemelere göre 18. yüzyıl sonuyla 19. yüzyıl başına tarihlendiğini açıkladı. Mezarların Napolyon Savaşları dönemine ait olabileceği değerlendirilirken bunun henüz kesinlik kazanmadığı da belirtilmiş. İskeletlerin düzensiz şekilde gömülmüş olması ve bazı kemiklerde yaralanma izleri bulunması bölgede geçmişte bir sahra hastanesi veya askeri kamp bulunmuş olabileceği ihtimalini de güçlendirmiş. Arkeologlar kalıntıların kimlere ait olduğunu ve ölüm nedenlerini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Yetkililer, keşfin Avusturya'nın en dikkat çekici arkeolojik buluntularından biri olduğunu da ifade etmiş. Bu sıcak gelişmeyi de aktarmış olduk. Daha fazla detay Instagram Viyana FM adresimizde ve viyanafm.com'da. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla sırada Tuğba Yurt var. Benden geç yarim.
1: Akif Özcan.
2: İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun, paramparçayım sayende.

Programımız devam ediyor. Sura İskender'le kulaklarınızda olduğu Taştan Yürek isimli güzel çalışmasının canlı performansıyla Akif Özcan devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, başı büyük belada başlığıyla verilen bir haber. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği yani FIFA Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlatmış. FIFA'nın açıklamasında İspanya ile Arjantin arasında oynanan FIFA Dünya Kupası finaline ilişkin ilgili maç raporlarının değerlendirilmesinin ardından ve FIFA disiplin kurullarının 36. maddesi uyarınca FIFA Disiplin Komitesi maç sonrası olaylarla ilgili olarak kuralların olası ihlallerini araştırmak üzere bir disiplin ve etik savcısı atamıştır denildi. ABD'nin New York kentinde New York New Jersey stadında oynanan final maçında İspanya'nın Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından sahada büyük gerginlik yaşanmış ve arbede çıkmıştı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre Paredes'i dev bir ceza bekliyor. Bilinçli olarak rakip oyunculara saldıran deneyimli orta saha oyuncusunun FIFA tarafından en az 10 maçla cezalandırılmasının beklendiği ifade edildi deniyor sevgili dinleyiciler. Bayağı saldırgan bir tutum vardı. Sadece maç cezası değil başka cezaların da olması gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü ne olursa olsun hani hiçbir şekilde şiddeti zaten savunmuyoruz. Hele ki sporda, futbolda, Dünya Kupası finalinde bu şekilde çirkeflik yapmak ve şiddete başvurmak kesinlikle çok çok yanlış. FIFA ve ilgili kurumlar tarafından bence farklı farklı cezaların da verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki programımız devam ediyor. Bir ilginç haber de yine ilgimi çekti. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Sosyal medyada açtığı canlı yayında firari suç örgütü lideri Sedat Peker ve ailesine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan Musa D. isimli şahıs Şanlıurfa'daki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı deniyor sevgili dinleyiciler. Bu haberi de sizlerle paylaşıyoruz. Haberler.com'un haberi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'da bulunan evine düzenlenen silahlı saldırıda vücudunun çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden Musa D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Musa D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Silahlı saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı deniyor. Yani diyecek çok şey var hem de diyecek hiçbir şey yok. Yani durup durup böyle bazı insanlar işte fenomen olma uğruna işte Sedat Peker'e veya farklı ünlü isimlere böyle atarlar giderler yapıyorlar. Sonra bu şekilde sonlarını duyuyoruz. Ha bu mudur yani olması gereken? Bu tartışılabilir. Ama durduk yere de insanlara ne oluyor? Ne oluyor yani? Sana ne olmuş olabilir? Durup dururken neden? Yani seninle hiçbir ilgisi olmayan, anlatabiliyor muyum? Hiçbir şekilde ilgisi olmayan bir insana neden böyle atıp tutarsın? Durup dururken o zaman bana da at tut. Anlatabiliyor muyum? Canı sıkıldı diye. İşte oradan bir futbolcuya gider yap. Böyle hem de ağza alınmayacak sözler. Sonra ne oluyor? Adaletten önce veya sonra farklı şekillerde bunun bedelini ödüyor insanlar. Bakın doğrudur yanlıştır kısmına takılmadan söylüyorum. Elbette her şey hukuk içerisinde keşke çözülse. Ama böyle suçlar da işlenmese hiç. Yani nereden baksanız, ne tarafından bakarsanız bakın bir sürü soru işaretleri, bir sürü problemler. Ne oldu şimdi o kadar atar gider yaptın? Ne oldu yani? Hani sana ulaşılamayacak mı zannettin? Bak bir şekilde ulaşılıyor. Ve farklı şekillerde bak canınla bunun neredeyse bedelini ödeyeceksin. Yazık değil mi? İşte bunları insanların düşünmesi gerekiyor. Ama nedir? Bu sosyal medya manyaklığı, özellikle bu fenomen olmayla alakalı insanların birçoğunun kafayı gerçekten kırma noktasına getirdiğini düşünüyorum. Ha böyle bir şey yok. Durup durup ben ne yapsam da acaba hitimi yükseltsem, ne yapsam da takipçimi yükseltsem deyip İnsanlar böyle saçma sapan eylemlerde bulununca farklı şekillerde bunun bedelini ödüyorlar diye düşünüyorum. Kendisi de ağır yaralanmış, yaşam mücadelesi veriyormuş. Ne diyelim yani Allah akıl fikir versin diyeceğim ben. Gerçekten çok enteresan yani insanları hakikaten anlamakta ben bazen çok çok güçlük çekiyorum. Sen anlamazsın ve Gülden'le devam edelim. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. Hepinize iyi akşamlar.

Haberiniz oldu. Burası Viyana FM. Ben Akif Özcan. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Herkese iyi akşamlar. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de programımıza davet ediyoruz. Son bölümdeyiz artık. Şimdi Betül Demir'le devam edecek program. Tarafsız kalamıyor aşk Viyana FM'de.

Zinet Ali, Rıza Sarıtaş. Aşkın Yenisi Viyana FM'de sizinleydi. Akif Özcan mikrofonda. Artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Sevgili Berkan, iyi akşamlar, iyi yayınlar abicim. Canım aşkıma, özlemime, Gökhan Tepe'den Azıcık Aşk şarkısını rica ediyorum. Çalarsan sevinirim demiş. Çalmam mı güzel kardeşim?

Viyoner. Yine çok güzel bir çalışmaydı. Yıldız Tilbe'den geldi efendim. Ve artık biz de geldik programımızın sonuna. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Çarşamba akşamında Viyana FM'de sizinleydik. Yarın akşam Avusturya'da 19, Türkiye'de saatler 20'yi gösterdiğinde yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Değerli sponsorlarıma, Pindirings'e ve Mega Gastro'ya da çok çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Burayla veda ediyoruz. Kaçsana bana, deli kız. Kızılır ya saçlarında, gerdanında, koyunda uyumadım. Viyana.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Sınır dışı edilen sığınmacıların sayısı yeni başvuruları geçti. Avusturya'da 2026'nın ilk yarısında sınır dışı edilen kişi sayısı ilk kez sığınma başvurularının üzerine çıktı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2026 Ocak-Haziran döneminde yaklaşık 6000 kişi sınır dışı edilirken 5900 civarında yeni sığınma başvurusu yapıldı. Böylece son 20 yılın ilk kez sınır dışı sayısı başvuruları geride bıraktı. Avusturya'da robotik cerrahi yaygınlaşıyor. Aşağı Avusturya eyaletinde robotik destekli hastanelerin sayısı artıyor. Gensendorf Devlet Hastanesi Ağustos ayında robotik cerrahiye geçecek. Hastanede ilk robotik destekli ameliyatın 5 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. ÖGK 90 bin sigortalıya hasta nakil faturası yolladı. Avusturya Sağlık Sigorta Fonu Temmuz ayında yaklaşık 9 bin sigortalıya hasta nakil hizmetleri için katılım payı faturası göndermeye başladı. Yeni uygulamayla birlikte terapi, diyaliz ve düzenli doktor kontrolleri gibi planlı tedavi

0: Açıklamasına göre 22 Haziran'la 15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kapıkule sınır kapısından toplam 1 milyon 130 bin yolcu Türkiye'ye giriş yaptı. Sarı kurdeleli ağaçlardan ücretsiz meyve toplanabilecek. Aşağı Avusturya eyaletinde yeniden başlatılan Sarı Kurdele Herkes Toplayabilir kampanyası kapsamında gövdesinde sarı kurdele bulunan meyve ağaçlarından kişisel ihtiyaç kadar ücretsiz meyve toplanabilecek. Yabancı öğrenci sayısı yerli öğrencileri geçti. Avusturya üniversitelerinde eğitim alan yabancı öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Geçtiğimiz akademik yılda üniversitelere 31.187 yabancı öğrenci kayıt yaptırırken, Avusturya vatandaşı yeni öğrencilerin sayısı 20.484'te kaldı. Böylece yabancı birinci sınıf öğrencilerinin sayısı yerli öğrencileri geride bıraktı. Viyana'da mangal yasağı devam ediyor. Viyana Belediyesi kuraklık ve orman yangını riski nedeniyle tüm halka açık mangal alanlarında yasağın devam ettiğini duyurdu. Yasak yeterli yağış görülene kadar sürecek. Şiddetli rüzgar şantiyede can aldı. Aşağı Avusturya'daki Semmering Tüneli şantiyesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı. Kaza, kalıp sökme çalışmaları sırasında aniden etkili olan kuvvetli rüzgarın bir duvarı işçilerin üzerine devirmesi sonucu meydana geldi. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yukarı Avusturya'nın Branao bölgesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Görüş alanının kısıtlı olduğu bir virajda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 15, gündüzse 25 dereceye kadar yükselecek. Fenerbahçe avantajı kaptı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Trabzonspor Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek olan Trabzonspor, kamp döneminde 2 hazırlık maçına çıkacak. Bordo Mavililer 26 Temmuz'da Alman ekibi Frankfurt'la, 30 Temmuz'da ise Katar temsilcisi El Saad ve 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 23 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak. Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının biletleri satışta. Galatasaray'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının biletleri satışa çıktı. Sarı Kırmızılı ekip 24 Temmuz'da Monza, 27 Temmuz'da ise Venezia ile karşı karşıya gelecek. Biletler maçların resmi satış platformları üzerinden taraftarların erişimine açıldı. Galatasaray 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM.

0: İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz seninle.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restoran 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
3: Her zaman
2: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
3: yayındayız.
2: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
3: en iyi, en duygusal,
2: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra günün ilk çalışmasını her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu gece için sizlere mutluluğun bir tarifi olsaydı sizin tarifiniz ne olurdu diye sorduk. Şöyle gönülden, yürekten cevaplar istiyorum. Bakalım ortaya neler çıkacak. Abi ben şeyi kaybettiğimizi görüyorum ya, o samimiyet olayı var ya. Daha doğrusu şöyle, hani ben burada kalkıp da bir şey anlatırsam, işte X biri benim hakkımda yanlış düşünür. Ne durumda olduğumu bilir falan. Böyle düşünmeye başladık. O yüzden olayları biraz fazlaca göz ardı ediyoruz bence. Ben bugün en azından 2 saatliğine bunun ortadan kalktığını görmek istiyorum ve bu soruya elle tutulur, yürekten çok sağlam cevaplar istiyorum. Mutluluğun tarifinin herkes için farklı olduğunu biliyorum. Bunun da en büyük sebebinin yaşanmışlıklar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ne yaşadınız da mutluluğun tarifi sizin için bu oldu. Yazın, gönderin, gelsin, bizler de üzerine konuşmaya devam edelim her zaman olduğu gibi. Efendim, bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı. Onlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim ve şunu da hatırlatmak istiyorum. WhatsApp üzerinden gelen mesajlarımız her zaman diğerlerinden 1-0 öndedir benden söylemesi. Efendim, Murat Güneş ve Seda Eylül Tansık bizlerle birlikte olacak. Güzel bir çalışma ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle mesajlara bir dönmek istiyorum. WhatsApp hattımızdan başlayarak. Sevgili Murat abimiz birçok zaman olduğu gibi bugün de bize ilk ulaşan isimlerden bir tanesi oldu. Selam kardeşime, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar, saygı, sevgi, selam bizlerden olsun.

bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. Kendisine ve Erdat ailesine tabii. Sevgili Emine ablamıza da selamlarımızı gönderelim. Ve sevgili Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. Evlat iyi yayınlar. Hafta ortasından selamlar. Mutluluğun tarifi bence vardı. Biraz geçmişte kaldı ama olsun. Bence mutluluğun tarifi sana geçmişini aratmayan, şayet huzur içinde büyüdüysen, ailende bulduğun huzuru aratmayan bir evliliktir bence mutluluğun tarifi demiş.

düşündüren bir cevap olmuş ama doğru yani. Yani şöyle, mutluluğun tarifi aslında geçmişle beraber mutlu olmak da değildir. Geçmişte mutsuz olabilirsin ama ne bileyim bir evlilik yapmışsındır, bir ilişkin vardır, orada mutlusundur. Bu da yeterli ama geçmiş ile başlayan mutluluğu artı bir koyarak devam ettirmek tabii ki daha güzel. Her ne kadar her zaman mutlu olamasak da, her zaman mümkün olmasa da, durum bundan ibaret. Var mıdır acaba ya? Yani ben hüzün nedir, göz işi nedir, üzüntü nedir bilmiyorum, öğrenemedim diyen bir insan, bunu merak eden bir insan, hani mutluluğu merak eden taraf var ya, ya ben hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum. İnsan nasıl mutlu olur diye zaman zaman kendi kendine soran insanlar var ya, tam tersini soran insanlar da var mıdır acaba? Yani ben hiç gözyaşı dökmedim, nasıl üzülebilirim falan diye. Bence vardır ya, olmalıdır da. Çünkü o da hayatın içinden bir duygu ve bence eksikliği zaman zaman hissedilmeli. Efendim, Oğuzhan Koç bizlerle birlikte olacak. Ağla diyelim ardından. Günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sütkilisan edersek aşk ola. Efendim sevgili meslektaşlarımızdan, arkadaşlarımızdan Akın Bey şu anda bizlere kulak veriyor ve metafor dolu bir tarif vermiş mutlulukla alakalı. 2 adet limon, 1 kırmızı biber, 1 acı biber, alabildiğince sıvı yağ, hepsini atıp yiyince mutluluk olurdu. Şimdi mutluluğu elde etmek zor. Kime baksan mutsuz. İlaç olsaydı emin olun o ilacı içip ölürdü insan. Bence ölemezdik ya. Yani çünkü inancımız gereği bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu, yıllarca bizi aşıladılar şöyle ya da böyle ve bu şekilde buna inandırılarak büyüdük. Ne mutlu ki bize. Dolayısıyla ben bunu yapabileceğimizi zannetmiyorum. Diğer taraftan işte ekmek, zeytinyağı vesaire vesaire, bunlar tek başına mutluluk demek için yeterli şeyler mi? Ondan da pek emin değilim. Geçmişte alım gücümüz bu kadar düşük değildi, evet. Ama bir taraftan da bir nesil var ki sevgisizlikle büyüdü. Yani herkes tarafından değil belki ailedeki, ama özellikle babalar için şöyle bir inanmışlık vardır ya. Hatta zaman zaman da hala böyle gün yüzüne çıkar, en azından benim hayatımda, ve hala sindirimi bozar yani. İşte eve ekmek getirsin yeter diye. Zamanında bunun aşılandığı çocuklar vardı abi yani. Bir baba, bir figür eve ekmek getirdi. İşte o tereyağını, zeytini vesaireyi, onları da getirdi. Ve kendi içinde bunları yapınca her şeyin çok güzel olacağına inandı. Eyvallah. Doymak, doyurmak güzel. Allah başımızdan eksik etmesin. Orası ayrı. Ama tüm bunlarla beraber o eve gelmesi gereken bir şey daha vardı. Sevgi baba. Yani bir insan sevgi beklerken cinsiyet ayırmaz. Bir insan sevgi beklerken birey ayırmaz. İşte babam beni sevmiyor ama annem seviyor, olsun demez. Ve insan yaş aldıkça o ekmeğin, o peynirin, o zeytinin, eyvallah sorumluluk ama bir sevgi göstergesi olamayacak kadar da küçük bir sorumluluk olduğunu anlar. Bunu anladığında o ekmek onun ruhunu doyurmaz. O peynir onun ruhunu doyurmaz. Karnın toktur ama ruhun açtır. Dolayısıyla bir yerden sonra karnının tokluğu sana yetmemeye başlar. Çünkü mesele karın tokluğu değildir. Aklın başına geldiğinde hayat sana sürprizler sunduğunda, günün birinde elin ekmek tuttuğunda karnın yine doyar. Ama
ruhunu doyuracak bir şey yoksa ortada, orada kocaman bir eksiklik var demektir ve bir an önce tamamlanması gerekir. Şayet bu yapılmamışsa, yapılmıyorsa, hayatında en temel taşlardan bir tanesi olan mutluluk eksik demektir. Ve ben bir zamanlar bunu yaşamaktan korkardım ama artık değil. Çünkü insan bir yerden sonra tek başına da mutlu olmayı öğreniyor. Efendim, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

kimsenin haberi yok. İçimde kopan fırtınalardan kimsenin haberi yok. Gözümden düşen yaşlardan, gönlümdeki telaşlardan bir haber herkes. Gücenme sevdiğim, gücenme sözlerime. Varlığın da yetmiyor artık sanki. Takılıp kaldım geçmişime. Oysa bilirdin beni. Dönüp ardıma bakmazdım. İnsan yaşaldıkça özlüyor geçmişi. İçimdeki çocuk bu yüzden ölmemiş sevgilim. Yaşlanmamış da yaşalmışım sahi. Bilen biri olmadım öyle yerli yersiz gülmeyi. Beceremedim de gözyaşlarımı belli etmeyi. İşin özü, bu hayatı yaşadım mı? Yaşamak için çabaladım mı? Bilemedim sevgili. Bundan sebep olsa gerek, arıyorum geçmişi. Arıyorum geçmişi.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, kolay gelsin. Huzurlu, mutlu, güzel bir yayın dilerim. Soruna cevabım, benim tarifim şu: sevildiğimi hissetmek, bilmek, sevebilmek ve her akşam için rahat bir şekilde uyuyabilmek. Mutluluk benim için hayatın mükemmel olması değil, tüm eksiklerine rağmen içimin rahat ve huzurlu kalabilmesidir. Ve her şeye rağmen sağlıklı ve güçlü kalabilmektir. Bir de hayatımda senin olman sevgilerimle demiş. Ve devam etmiş. Hiç kimse gerçekten sevildiğinde özür dilerim. Hiç kimse gerçekten sevildiğine, sevileceğine, mutlu olacağına inanmıyor. Sahteliğin tüm zamanların rekorunu kırdığı bir çağdayız demiş. Değil mi? Yani çoğunun sebebi de yok ya. Ne bileyim, birini sevmeye kalkıyorsun. Sözüm ona geçmişinden yola çıkarak. Siz erkekler hepiniz aynısınız diyor. Ve senin onu sevmene engel olmaya çalışıyor. Ama bu hayat böyle gitmez ki. Yani bir kadından darbe alan bir adam da vardır. O da kalkıp siz kadınlar hepiniz aynısınız derse olay aşık atmaya gelirse yalnızlaşırız baba ve bunu normalleştiririz. Ki bunu yaptık da aslında. Eskiden az insan çok huzur olayı vardı. Şimdi bu hala söyleniyor. Ama durum artık bence hiç insan çok huzur noktasında. Çünkü az insan çok huzur derken biz o azınlığı hayatımıza bize kıymet verdiği için ya da biz kıymet verdiğimiz için almıyoruz. Garip bir şekilde şunu yapıyoruz. Yani bize ne kadar az müdahale eden, konfor alanımıza ne kadar az müdahale eden insan varsa o insanı hayatımızda tutuyoruz. Bize şunu şöyle yapsaydın daha iyi olurdu sanki diyen her türlü insanı da kötü görüyoruz. Hatta ben size şöyle de bir şey anlatayım. Benim durumumu zaten bilmeyeniniz yok. Varsa da artık çok azdır. Dolayısıyla o taraflara girmeyeceğim. Biraz yüzeysel anlatacağım abi. Yani şöyle bir durum var. Kimse kimsenin mutluluğuyla da ilgilenmiyor. En yakınından en uzağına kadar. Maalesef bu da hayatın içinden bir durum. Gönüldaşımı, yol arkadaşımı, sevgili Ela'yı zaten bilmeyeniniz yok artık. Onu ne kadar sevdiğimi, onun bana ne kadar değer verdiğini, benim ona ne kadar değer verdiğimi, şükür ki çok uzun süredir bir arada olduğumuzu defaatle dile getiriyorum. Gündelik hayatımda mevzu bahis sebeplerden dolayı en çok karşılaştığım şeylerden bir tanesi anlaşabilecekmişsiniz.
ve karşıdaki insanın bunu sormasındaki sebep, o malum sebep işte. Ve ben bunu biliyorum. Bilmez gibi davranıyorlar ya, o çok garip geliyor bana. Yani kimse kimsenin mutluluğuyla mutlu olmuyor artık. İnsanlar bencilleşti abi. Çok garip. Hele de uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsan. Ki kurban olsunlar o ilişkilere de, orası ayrı. Ve ilk görüşmeye gideceksen şeyi duymak çok garip. Telefondaki gibi olmaz falan, böyle ahkam kesmeye başlıyorlar ya. Ya yan yana gelince her şey 10 numara 5 yıldız oluyor o zaman. El ele deyip tanışılınca her şey 10 numara 5 yıldız oluyor o zaman. Boşanmalar neden oluyor baba? Mesele birbirini tamam etmek değil mi? Yani neden sürekli eksik gözetiliyor? İşte sen şimdi telefonla konuşuyorsun, şöylesin de yan yana gidince şöyle olur da böyle olur da. Kafanda o soru işareti varsa zaten gitme baba. Bir araya da gelmeyin. Gönlen de bir araya gelmeyin. O telefonu da etme yani. Seni tamam etmeyecek adamla olma baba. Balık baştan kokar. O bahsettiğim imada bulunanlara karşı da duruşum her zaman budur yani. Ki şükür gittim gördüm, biliyorum. Kendimden ondan ne kadar emin şekilde görmeye gittiysem o kadar emin şekilde geri döndüm. Ne mutlu bize. Efendim Rıza Serttaş bizlerle birlikte olacak. Gidemezsin diyelim ardından, bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hayatın içinden konuşmaya devam ediyoruz. Sorumuzu bir kez daha hatırlatalım. Efendim, bu akşam için sizlere mutluluğun bir tarifi olsaydı sizin tarifiniz ne olurdu diye sorduk. Cevaplarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Emine ablam, iyi geceler Melih, iyi yayınlar demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Bu arada sorunun bendeki cevabına gelecek olursak, mutluluğun bendeki tarifi çok net abi. Anlaşılmak. Seni seven, sana değer veren, senin değer verdiğin biri tarafından. Bu sevgilin olur, arkadaşın olur vesaire olur, fark etmez. Değer verdiğin ve sana değer veren biri tarafından anlaşılıyorsan, ki anlaşılmak yapmacıklığı ortadan kaldırır bence. Biri seni gerçekten anlıyorsa bunu hissedersin ve o sana yapmacık gelmez. İşte bu durum sağlanabilmişse, bir birey olarak ilişkilerinin herhangi bir noktasında bunu sağlayabildiysen, bence mutluluğun tarifi odur. Çünkü sadece seni anlayan biriyle mutlu olabilirsin. Diğerleri kılıftır abi. Bir süre sonra mutlu olmaya bakmasın. Eve ekmek getirmesinin yetmesine bakarsın. İşte gölgesi yeter dersin, kendi kendine teselliler bulursun. İşte bu yaştan sonra ne yapayım bir başıma dersin, yine bir teselli daha bulursun. Çocukların hatırı için dersin ki çocuklar senden önce neyin ne olduğunun, ne yapılması gerektiğinin farkındadır. Bunu sen fark etmek istemezsin. Çocukların hatırı için dersin, bir şeylere eyvallah edersin. Yani sebep, bahane her türlü bulursun. Ama seni anlayacak adamı, bunu hissettiren adamı bulamazsın abi. Kolay kolay bulamazsın. Bulduysan kıymetini bileceksin. Öyle armudun sapı, üzümün çöpü. Yok tipim değil. Vesaire vesaire demek olmaz. Kaybedersin. Ki zaten bence bu topa giriliyorsa, işte tipim değil vesaire, bir şeyler kaybolmaya başlamıştır baba, insanlığını kaybetmişsindir. Tipin olmayabilir. Sen kendi içinde daha iyilerine layık olabilirsin. Tipoloji olarak. Ama her şey tipoloji değil. Biraz görmüş geçirmişsen bunun farkında olman gerekir. Şayet hala farkında değilsen bir şeyleri gözden geçirmen gerekir. Bunu yapamıyorsan seninki bencillikten ötesi değildir. Ki bencil insandan kimseye hayır gelmez, kendi dahil. Efendim, sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Sevgili Hüseyin Bey, kendisini ilk kez görüyorum programımızda. Umarım bundan böyle daimi dinleyenlerimizden bir tanesi olur. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki çalışma tüm Viyana FM dinleyenlerine gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Umarım bundan böyle sizler de her akşam bizimle olursunuz. Sevilmeye doy diye diyoruz. Ardından reklamlar, onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa sevdiğini de bulacaksın. O gülse de ağlasa da hep onunla olacaksın. O gülse de ağlasa da hep onunla olacaksın.
3: Aşkım meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul. Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkım meçhul devam ediyor. Aşkım meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. İkinci ve son saatimizin startını verdik. Hemen şöyle gelen mesajlarla devam etmek istiyorum. Sevgili Hüseyin Bey teşekkürlerini iletmiş bizlere. Bizler teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı Orhan Gencebay olursa sevinirim mümkünse demiş. Yalnız bu akşamki formatımıza hiç uygun değil. Cuma günü için sözünü vereyim ben. Cuma günü programın ikinci saatinde, yani tam olarak bu saatlerde sözünü vermiş olayım. Yayınlayalım ama bugün maalesef mümkün değil. Sevgili Peri Hanım iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yıldız bizlere kulak veriyor, selamlarımızı göndermiş olalım. Zuhal ablamız bizleri dinlemekte. Haydi geceler Melih, seviliyorsun, her şey gönlünce olsun, bizden selamlar sevgiler demiş. Saygı sevgi selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Sevgili Vahidim Bey, mutluluğun tarifi bence kendini boş vermediğin her andır, her şeydir demiş. Değil mi? Çok mantıklı yani. Ben hayatımda en çok kızdığım şeylerden bir tanesidir bu. Yani tamam, bazı yaşanmışlıkların olabilir ama kendini, kendine dair her şeyi boş verip de suratına bir maske takıp yaşayamazsın baba ya. Olduğun gibi kalacaksın. O şeylerin seni güçlendirdiği karşıdan bakınca belli olacak. Duvar örmeyi bileceksin, yaşadıklarından ötürü birilerine, bir şeylere. Yoksa hayat geçmez yani. Ona maske tak, buna maske tak, bir şeylerden kaçmaya çalış. Ben böyle şeyi sevmem abi. Yani birinin bir şeylerden kaçmaya çalışmasını, efendime söyleyeyim, bir takım sebeplere sığınıp kendine, karakterine yakışmayacak şeyler yapmasını sevmem. Ve birine değer veriyorsam hangi konuda neden yanlış yaptığını da direkt olarak yüzüne söylerim. Bu yüzden de daima kaybederim. En değer verdiklerimi de kaybederim. Bana hiç değer vermeyenleri de kaybederim. Ama kaybedeceksen bu yüzden edeyim abi. Yani tamam, mizacım sert olabilir, eyvallah. Ama söylediğimde bir yanlışlık yoksa kalkıp da bana kafa tutma baba ya. Ya da ben sana tutmayayım, biz dostsak olmasın bu yani. Ben bunu söylerim de acaba bana kırılır mı, bana kafa tutar mı falan, bunu düşünmeyeyim ben ya. Şayet sen benim, ben senin dostunsak, dostluk böyle olur abi. Doğrularını takdir edersin, yanlışlarını söylersin. Şurada yanlış yapıyorsun dersin. Söyledikten sonra da öyle kendi haline bırakıp dostum demeye, arkadaşım demeye devam etmezsin. En azından bunu ben yapamam. Bu beni mutlu etmez çünkü. Benim yanlışını söylediğim insan benim dostumsa, benim söylediğimi kulak arkası etmemeli abi. Kulağına küpe etmeli. O bana söylerse ben böyle yaparım çünkü. Şayet bunu yapamıyorsa, işte o zaman
bağları bir anda koparırım. Yani çok net koparırım. Sonrasında da işte duygusuz vesaire denir ama densin baba. Ben tam olarak o bahsi geçen duygulardan ötürü o bağı koparırım. Her ilişkinin hak ettiği şey sıkı sıkıya kurulmuş bağlar değildir. Her ilişki biraz fedakarlık ister. Fedakarlık da yanlıştan yapılır, doğrudan değil. Yani bu benim en iyi arkadaşım ama ben bunun şu yanlışına susayım. Bu bir fedakarlık değildir. Yanlışa yanlışla cevap vermektir. Yanlışa göz yummak da en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Dolayısıyla ben muhtemelen ömrüm boyunca kaybetmeye devam edeceğim aynı sebepten. Sağlık olsun. Efendim Sinan Hakalmaz gelsin. Sensin diyelim ardından. Tuğçe Kandemir bizlerle birlikte olacak. Hazin geliyor diyelim iki güzel eser ardından. Buralardayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Abi niye konuşamadıysam. Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Vallahi sıcaktan yamulduk kaldık. Sarhoş gibi olduk. Ama iyiyiz. Ve sevgili Hilmi bizlere ulaşmış. Mutluluğun bir tarifi olsaydı benim tarifim sağlık olurdu. Sağlık en büyük mutluluktur bence. Her ne kadar vakti zamanı geçmeden fark etmesek de demiş. Bazen kaybettikten sonra da fark etmiyoruz ya. Bizim hani bazı insanların değer anlamak, kıymet anlamak, kıymet bilmek, değer bilmek konusunda gerçekten sıkıntıları var. Hani yaradan her şeyi gösteriyor. Bir gün birileri bir şekilde her ne kadar istenmese de senin elinde olmadığı gerçeğiyle yüzleşip seni en iyi anlayacağını düşündüğün vaziyete geliyor. Ama kafa yapısı değişmeyince kimse bir şeyin kıymetini anlamıyor. Bence sağlık da buna dahil. Çünkü şeye inanıyoruz. Yani ben ne kadar kötü olursam olayım, işte param varsa beni kurtarır gibi düşünüyoruz ama bir yerden sonra kafa çark ediyor. Diyoruz ki ha demek ki parayla da ancak bu kadar oluyormuş. İşte o zaman iş işten geçmiş oluyor maalesef. Efendim Yıldırım Elmas bizlerle birlikte olacak. Ben de katilime aşıktım diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Sevgili gönüldaşımın bizlerden bir isteği var. Sefo ve Tefo'dan Yaşama Sebebimsin adlı çalışmayı bana armağan etmiş, sağ olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Günün gecenin son mesajlarını bizlere göndermeye devam edebilirsiniz. Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaştı. Mutluluğun bir tarifi olsaydı benim için dostluk olurdu demiş. Çünkü bazen ailenden bile yakın olabiliyorlar diyerek mesajını sonlandırmış. Değil mi? Olabiliyor. Ama bazen de işte bu yakınlık insanın bir tık üzülmesine sebep olabiliyor. Yani şöyle, bir yanlış yaptığında ilk tepkiyi sen gösteriyorsun. En ağır tepkiyi de sen gösteriyorsun. Sözlerin doğru, net ve üslubun diğerlerinden bir tık sert diye de en çabuk uzaklaştığı insan yine sen oluyorsun, dostum dediğin insanın. Bu da insanın zaman zaman zoruna gidebiliyor. Ama dediğim gibi doğrudan kaybetmek gibisi yok. Çünkü şöyle bir şey var. Sen benim dostumsan, buna inandıysan ve bir süredir hayatımdaysan, sen aynı doğrulardan sebep benim dostum olmuşsun. Beni dostun görmüşsün. Şimdi aynı doğrulardan sebep gidersen orada bir yerde bir yanlışlık var demektir. Oturup düşünmek gerekir. O zaman da bazen mesafe en iyisidir. İşin sonunda olay buraya geliyor. Sevgili Serpil bizlere kulak veriyor. İyi geceler, mutluluğun tarifi. Yine neşeli bir şekilde farklı bir metaforla yaklaşmış soruya, sevgili Akın gibi. 3 su bardağı sevgi, 1 kutu neşe, 1 tutam umut, 1 su bardağı güven, 1 paket dostluk, birkaç nazik söz, bir avuç gülümseme, gün ışığıyla pişir ve mizahla servis et. Bir şey eksik değil mi? Dürüstlük baba, dostluklarda niye dürüstlüğü aramıyoruz ki? Güzel bir yaklaşım ama dostluk eksik. Bir de güzel isteği var. Birazdan yerine getireceğim. Önce Zeynep Avcı bizlerle birlikte olacak. Ardından gönüldaşımın, yol arkadaşımın isteğini yerine getirelim. İki güzel eser ardından gecenin, günün son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sırada yine güzel bir çalışma var ama öncesinde güzel bir şiiri sizlerle buluşturmak istiyorum. Sevgili gönüldaşıma, yol arkadaşıma Ela'ya da teşekkürlerimi iletiyorum. İlk kez dinlediğim çalışmalardan bir tanesiydi ve çok keyifliydi. Bir kez daha hoş geldin, sefa geldin gönlüme diyorum kendisine. İyi ki diyorum. Ve daha söyleyemediğim birçok şeyi emin olun içimden dolu dolu söylüyorum. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce devam etmeye çalışacağız.

yalnızlık en büyük korkum değil benim. Düşlerimde sen varsan, yalnızlığı da senin gibi severim. Yalnızlık en büyük korkum değil benim. Doğrumdur tek sebebi hayatımdan gidenlerin. Yalnızlık en büyük korkum değil benim. Çünkü yalnız ölüp gideceğimi adım gibi bilirim. Yalnızlık en büyük korkum değil benim. Hoş. Doğarken de yalnızdım sevgilim. Daha o an ağladım. Ve kimse tarafından silinmedi gözaltlarım. Bilmezdim ama ben yalnızlığın kıymetini daha o an anlamışım. Ben yalnızlığa bu sebepten sevdalanmışım.

Evet, önce bir şiir seslendirmeye çalıştık. Ardından Murat Güneş ve Yonca Lodi kulaklarımızdaydı. Beşinci mevsim dedik. Bu güzel çalışmayı da gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya armağan etmiş olayım. Şimdi sevgili Serpil'in bizlerden bir isteği var. Ama maalesef bir yapay zeka çalışması. Abi müzikal anlamda bu olay devreden çıkmalı ya. Çünkü gerçekten dinlenebilir şeyler olmuyorlar. Hele bir de yapay olduğunu bilerek dinliyorsan o duygusuzluğu dibine kadar alıyorsun. Yani bana bir duygu vermiyor. Ki zaten çalınıp çalınmaması gerektiği de hep bir muamma. Çünkü telif haklarıyla ilgili problemler hep gündemde. Dolayısıyla ben Serpil'in affına sığınarak istemiş olduğu güzel çalışmayı sıradakiyle değiştirmek istiyorum. Nimet Akyol bizlerle birlikte olacak. Yıllarımı geri ver diyelim ardından. Vedadan önceki son çalışmamızla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Ömer Faruk Aydın bizlerle birlikte olacak. Sen Yetmezliği diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu akşam veda çalışmamız Molnar Pınar'dan gelecek. Program öncesinde şöyle bir bakınırken keşfettiğim çalışmalardan bir tanesi ki çok da beğendim. Kendisinin ses rengini zaten genel itibariyle beğenen isimler arasındayım. Bu çalışmada gerçekten çok güzel olmuş. Ve ben kendisinin birçok sanatçı gibi maalesef henüz hak ettiği yerde olmadığı taraftarıyım. Çünkü her zaman söylüyorum. Ben yaptığı işler ve ses rengi farklı insanları gerçekten takdir ediyorum. Piyasada her şey bu kadar birbirinin aynı iken farklı işler yaparak sektörde ayakta kalmaya çalışan insan her zaman takdir ettiğim insandır. Sevgili Molnar Pınar onlardan bir tanesi. Umarım kendisini kısa sürede çok daha iyi yerlerde görürüz. Hak ettiği yerlerde görürüz. Bu güzel çalışmayı sizlere armağan ediyorum ve bu akşamlıkta ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ben de sana diyelim ve bizler gidelim. Haydi bakalım.

0: Viyana FM.
1: Her zaman
0: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

0: Bioneva.
1: Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.